0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki, günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki, kendimize güvenmek yerine, İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih, ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki, korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz. Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
3: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Her iyiliğin kaynağı olan Rabbimiz, sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
3: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
3: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

İyi Tanrımız, tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
3: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi et radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgüler

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var toplumumuzda. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Bunun en iyi yolu tabii ki İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranta.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Bugün Yuhanna 8-12 ayetleri üzerinde konuşacağız. Bu ayetlerde İsa yine halka seslenip şöyle dedi: "Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen asla karanlıkta yürümez. Yaşam ışığına sahip olur." diyor. Bu ayetler üzerinde konuşacağız bugün. Bu sözler üzerine bakacağız. Bu bağlamda pastörüm, aslında öncelikli olarak şunu sormak istiyorum. Biz neden karanlıktayız?
1: Evet, biz neden karanlıktayız? Kutsal kitap bunu şöyle açıklıyor. Karanlık kötülüğü ve şeytansal işleri ifade ediyor. Işıksa tanrısal olanları ve tanrıyla ilgili konuları işaret ediyor.
0: Evet.
1: Ve karanlıkta kalmamızın nedeni, yine hep bu program süresince de değindiğimiz gibi, yani asli günaha bağlıyoruz. Adem ve Havva iyiyle kötülüğü bilme ağacının meyvesinden yeme, kesinlikle ölürsün dediğinde bu buyruğu dinlemediler. Yani Tanrı'ya güvenmediler. Sonra kendi fikirlerini uyguladılar. Tanrı'dan koptular. Ve bunun sonucunda da o kopukluğun acı sonucunu yaşıyoruz. Karanlık olarak. Ve buna başka birkaç başlık daha ekleyebiliriz. Yani Kutsal Ruh'un yönlendirişiyle Paulus şunu yazıyor: "Bir zamanlar karanlıktınız ama şimdi Rab'de ışıksınız. Işık çocukları olarak yaşayın. Çünkü ışığın meyvesi her iyilikte, doğrulukta ve gerçekte görülür. Rabbi neyin hoşnut ettiğini ayırt edin. Karanlığın meyvesiz işlerine katılmayın. Tersine onları açığa çıkarın. Karanlıktakilerin gizlice yaptıklarından bile söz etmek ayıptır. Işığın açığa vurduğu her şey görünür. Çünkü görünen her şey ışıktır." diyor. Şimdi burada baktığımızda, yani karanlık ve

0: Şöyle diyor: bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz. Bu dünyanın gidişine ve havadaki hükümranlığın egemenine, yani söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruha uymaktaydınız. Yani evet, ben bir zamanlar, yani 14 yaşında Tanrı'nın varlığını reddettim ve günahlarımdan ötürü ölüydüm. Ve havadaki hükümranlığın egemeni dediyse şeytandır. Yani ve onun karanlığında yaşıyordum. Aynı bölümde hemen sonrasında 4-5 ayetlerden başlayarak şunu diyor: ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde bizi Mesih'te yaşama kavuşturdu. Onun lütfuyla kurtuldunuz. Tanrı bizi Mesih İsa'da Mesih'le birlikte diriltip göksel yerlerde oturttu. Bunu Mesih İsa'da bize gösterdiği iyilikle lütfunun sonsuz zenginliğini gelecek çağlarda sergilemek için yaptı. Yani hatta benden bir tanıklık istendiğinde bunu, ilk tanıklığımda bunu kullandım. Dedim ki ben bir zamanlar böyleydim. Yani bir iki ayetleri okudum. Suç ve günahlarımdan ötürü ölüydüm. Evet. Ve daha sonra 4-5 ayetlerden başlayarak: ama merhameti bol olan Tanrı beni kurtardı ve karanlığın egemenliğinden ışığın egemenliğine geçirdi. Yine karanlık dediğimizde şunu diyor, şunu yazıyor kutsal kitapta: bunun için sevgili çocuklar olarak Tanrı'yı örnek alın. Mesih bizi nasıl sevdiyse ve bizim için kendisine güzel kokulu bir sunu ve kurban olarak nasıl Tanrı'ya sunduysa, siz de öylece sevgi yolunda yürüyün. Aranızda fuhuş, ahlaksızlık ya da açgözlülük anılmasın bile. Kutsallara yaraşmaz bu. Aranızda açıklık, saçıklık, budalaca konuşmalar, bayağı şakalar da olmasın. Bunlar size yakışmaz. Bunun yerine şükredin. Şunu kesinlikle bilin ki fuhuş yapanın, pisliğe düşkün olanın ya da putperest demek olan açgözlü kişinin Mesih'in ve Tanrı'nın egemenliğinde mirası yoktur. Hiç kimse sizi boş sözlerle aldatmasın. Yani demek karanlık işler dediğimiz zaman fuhuş, ahlaksızlık, açgözlülük, yani bunları düşünüyoruz. Yine şeytan ve cinleri düşünmeliyiz. Yani karanlık, onlar dediğimiz o varlıklar insana ayartarak kötü işler yapması için teşvik ediyor. Elçilerin işlerinde Pavlus da bir zamanlar, yani bir ferisi olduğunda kendisi karanlıktaydı ve sonradan Mesih'le karşılaşmasını şöyle anlatıyor: hepimiz yere yıkılmıştık. Bir sesin bana İbrani dilinde seslendiğini duydum. Saul, Saul, neden bana zulmediyorsun dedi. Üvendireye karşı tepmekle kendine zarar veriyorsun. Yani Pavlus sıkı bir Yahudiydi, Ferisiydi. Evet. Ve İsa Mesih'e inananlara da kötülük yapıyordu. Ya zaten kötülük yapmak için de yola çıkmıştı. Ama İsa onun karşısına dikildi ve onunla doğrudan konuştu. O zaman Pavlus da devam eden ayetlerde bu durumu şöyle açıklıyor: ben de ey efendim sen kimsin dedim. Ben senin zulmettiğin İsa'yım diye yanıt verdi Rab. Haydi ayağa kalk, seni hizmetimde görevlendirmek için sana göründüm. Hem göründüklerini, hem gördüklerine, hem de kendimle ilgili sana göstereceklerime tanıklık edeceksin. Seni kendi halkının ve öteki ulusların elinden kurtaracağım. Şimdi burada karanlık ve ışık konusuna geliyor Pavlus. Seni ulusların gözlerini açmak ve onları karanlıktan ışığa, şeytanın hükümranlığından Tanrı'ya döndürmek için gönderiyorum. Öyle ki bana iman ederek günahlarının affına kavuşsunlar ve kutsal kılınanların arasında yer alsınlar. Ve şunu da söylemek istiyorum sevgili dinleyicilere: eğer bu sözlerin anlamını daha çok merak ediyorlarsa bir Protestan kilisesini ziyaret edebilirler. Evet. Yani sadece dinlemekle kalmayıp yüz yüze konuşabilirler. Son ayeti bir daha okuyacağım. Pavlus'a diyor: seni ulusların gözlerini açmak ve onları karanlıktan ışığa, şeytanın hükümranlığından Tanrı'ya döndürmek için gönderiyorum. Öyle ki bana iman ederek günahların affına kavuşsunlar ve kutsal kılınanların arasında yer alsınlar.
1: Evet, o zaman anlıyorum ki aslında bizler Tanrı'dan uzak, günahkar durumdayken aslında karanlığın içerisindeyiz ve bu karanlığın bir egemeni var, şeytan. Ve biz farkında olsak da olmasak da, istesek de istemesek de, eğer Tanrı ile birlikte değilsek o zaman bu karanlığın içerisindeyiz. İsa Mesih'in ben dünyanın ışığım ve benim ardından gelen yaşam ışığına sahip olur derken aslında neyi kastediyor bu noktada? Bunu anlamak açısından daha iyi olacaktır. İsa Mesih'in bu sözlerinde neyi kastettiğinden biraz bahsedersek

0: aslında karanlıkta olan yaşamımız nasıl İsa Mesih ile birlikte ışıkta olabilir, onu daha iyi anlayabiliriz.
1: Evet, yine bununla ilgili İsa Mesih'in yaptığı bir mucize var. Yani kudretli bir iş var. Hı hı. Ve biz İncil'i okuduğumuzda İsa Mesih'in yaptığı o kudretli işleri, mucizeleri gördüğümüzde bunların aynı zamanda Tanrı'ya bir tanıklık ettiğini görüyoruz. Yani bir öğreti içermez ama Tanrı'nın neler yapmak istediklerini anlarız. Anlamaya çalışabiliriz. Ve bu nedenle İsa Mesih mucize yaptığında Tanrı'nın neler yapmak istediğini de göstermiş oluyordu. Hı hı. Ve burada Yuhanna 9. bölüm 1-8 ayetlerde bir olay var. Yani bu gerçek bir olaydır. Yani bir benzetme de değil ya da İsa Mesih'in anlattığı bir örnek değil. Şöyle diyor: İsa yolda giderken doğuştan kör bir adam gördü. Öğrencileri İsa'ya, "Rabbi, kim günah işledi de bu adam kör doğdu? Kendisi mi yoksa annesi babası mı?" diye sordular. Şimdi bu soruyu sormalarının nedeni İsa Mesih'in öğrencilerinin, yani havarilerinin, o dönemdeki var olan inançta eğer birisi özürlü doğuyorsa, yani kör ya da başka azaları olmadan doğuyorsa, günahlı olduğunu düşünüyorlardı. Günahı hastalığa ya da bu tür konulara bağlıyorlardı. Hı hı. İsa da şu yanıtı veriyor: "Ne kendisi ne de annesi babası günah işledi. Tanrı'nın işleri onun yaşamında görülsün diye kör doğdu. Beni gönderenin işlerini vakit daha gündüzken yapmalıyız. Gece geliyor, o zaman kimse çalışamaz. Dünyada olduğum sürece dünyanın ışığı benim." İşte İsa Mesih burada "dünyanın ışığı benim" dediği zaman, evet, hani karanlığın üzerindeki egemenliğini vurguluyordu. Hı hı. Ve bu ışık çok güçlü bir ışıktır. Yani şöyle bir örnek kullanabiliriz. Yani bir spor salonu düşünün. Karanlık, hiç ışık yok. Evet. Orada bir tane mum yaktığınızda artık karanlık değildir. Çok küçücük bir ışık var ama karanlık o küçük ışıkla yenilmiş oluyor. Ki İsa bundan çok daha fazlasıdır. Evet. Ve sonra bu örnekte İsa o körün gözlerini açıyor. Ve gidiyor adamın yanına, tükürüyor, çamur yapıyor, gözlerine sürüyor. "Git Şiloah havuzunda yıkan" diyor. Şiloah gönderilmiş anlamına geliyor. Adam gidip yıkandıktan sonra gözleri açılmış olarak geri dönüyor. İşte burada İsa fiziksel bir körlüğü kaldırıyor ama anlatmak istediği konu ruhsal körlüğü kaldırmasıdır. Ve bunu duyan, gören Ferisiler o dönemde buna karşı çıkıyorlar. Ve sonra İsa ile olan diyaloglarında onu sorgulamak istiyorlar. Adamla da konuşuyor ve İsa ona şunu söylüyor: "Sen insanoğluna iman ediyor musun?" Yani gözlerin açıldığını duyunca oradaki Ferisiler, tutucu din adamları, bunu kabul etmek istemiyorlar Tanrı'nın bir işini gördükleri zaman. İsa da o kendisini bulan, gözü açılan köre, "Sen insanoğluna iman ediyor musun? Yani beni Rab ve kurtarıcı olarak kabul ediyor musun?" diye soruyor. Adam da, "Efendim, o kimdir? Söyle de kendisine iman edeyim." "İsa, onu gördün. Şimdi seninle konuşan odur. Yani benim," diyor. Adam "Rab, iman ediyorum" deyip İsa'ya tapınıyor. Yani bu da çok ilginç bir örnek.
0: Evet, tapınması.
1: Yani İsa, evet, İsa
0: ve onu kabul ediyor, o tapınmayı İsa.
1: Evet. Yani evet. İsa o tapınmayı kabul ediyor. Yani uluhi yönü olduğunu çok açıkça gösteriyor. Ve evet, sonra işte bu karanlık ve ışıkla ilgili mucizenin can alıcı noktasına geliyor ve diyor ki: "Görmeyenler görsün, görenler kör olsun diye yargıçlık etmek üzere bu dünyaya geldim." O zaman o Ferisiler, yani tutucu din adamları, "Yoksa biz de mi körüz?" diye soruyorlar. İsa, "Kör olsaydınız günahınız olmazdı ama şimdi görüyoruz dediğiniz için günahlısınız."
0: Evet.
1: Yani İsa bu günah örneğinden yola çıkarak bu adamın üzerine, kör adamın üzerine, karanlıkta olan adamın üzerinde Tanrı'nın işlerinin görülerek, hı-hı, Tanrı'nın nasıl bir ışık olacağını, kendisinin nasıl ışık kaynağı olduğunu ve aynı zamanda bu ışık kaynağının nasıl insanlara ışık verdiğini göstermek için yapıyor bu mucizeyi.
0: Evet, tabii ki yani Tanrı'nın ışığına yaklaştığımız zaman aslında, ya da Tanrı'nın ışığı bizim ne kadar günahlı olduğumuzu gösteriyor bize ve onun gerçeğini görmemizi sağlıyor Tanrı'ya yaklaştıkça. Gerçekten önemli bir durum. Tabii ki İsa Mesih aslında sadece dediğiniz gibi anlatmıyor, örnekler de veriyor. Aynı zamanda bizim için bir örnek de oluşturuyor. Çünkü çok güçlü bir örnek İsa Mesih yaşantısına baktığımızda bizim için. Bu anlamda İsa Mesih'in ardından gitmek ne demek ve bunun için ne yapmak gerekiyor?
1: Yani adanmış bir şekilde onu izlemektir. Ama öncelikle tabii ki iman etmek gerekiyor. Yani iman dediğimiz konu az önce söylediğimiz gibi onun bizim günahlarımızı üstlenmek için öldüğüne ve üçüncü gün dirildiğine güvenmektir. Yani biz böylece günahlarımızı İsa Mesih'in üstlenmesiyle karanlıktan ışığa çıkıyoruz. Ama aynı zamanda onu artık adanmış bir şekilde izlememiz gerekiyor. Takipçi olmamız gerekiyor. Hatta kendisinden önce de yine o Rabbin bir yaşam ışığı olduğunu gördü ve şöyle dedi Zebur kitabında: sadık kuluna sadakat gösterir, kusursuz olana kusursuz davranırsın, pak olanla pak olur, eğriye eğri davranırsın, alçak gönülleri kurtarır, gururluları gözler, gururunu kırarsın. Ya Rab, ışığım sensin, karanlığımı aydınlatırsın. Yani Davut bile bu dünyada yaşadığı sürede İsa'daki ışığı, gelecek olan Mesih'teki ışığı görüyordu. Ve İsa'nın hizmetine de baktığımızda o çölde denendikten sonra hemen müjdeyi duyurmaya başladı ve şöyle diyor: tövbe edin çünkü göklerin egemenliği yaklaştı. Evet. Yani tövbe edin ve göklerin egemenliği yaklaştı. Sonra öğrencilerini seçiyor ve öğrencilerini seçtikten sonra şunu görüyoruz: öğrencileri adanmış bir şekilde İsa'yı izliyor. Bu bölümü özetleyerek anlatırsam, çağırdığı öğrenciler hemen ağlarını bırakıp onun ardından gittiler. Ve İsa biraz daha ilerliyor, Zebedi'nin oğulları Yakup'la Yuhanna'yı görüyor. Onlar babalarıyla birlikte teknelerin ağlarını onarıyorlardı. Onları da çağırdı. Hemen tekneyi ve babalarını bırakıp İsa'nın ardından gittiler. Yani biz demek istemiyoruz ki şimdi işte arabanız var satın, eviniz var satın gidin. Evet. Ama adanmışlık böyle bir şey. Yani bırakmak ve onu izlemektir. İsa Mesih'in takipçisi olmaktır. Yani bunun olumsuz örneği de başka bir kişi var. Bir kişi gelip İsa'ya soruyor: öğretmenim, sonsuz yaşama kavuşmak için nasıl iyilik yapmalıyım? Yani o iyilikle bir sonsuz yaşam olacağını düşünüyor. Ama İsa da ona diyor ki işte iyi olan hakkında neden soruyorsun? Yani Tanrı'nın buyruklarını yerine getir. Hangi buyruklarını diyor? İsa Mesih 10 emri özetliyor: öldürmeyeceksin, adam öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın gibi. Sonra adam diyor bunları yerine getirdim. Yani kendini iyi görüyor, tam görüyor. İsa da diyor ki eksiksiz olmak istiyorsan git varını yoğun sat, parasını yoksullara ver. Böylece göklerde hazinen olur. Sonra gel beni izle dedi. Evet, yani sorumuza dönersek İsa Mesih'in ardından gitmek ne demek diye kendimize sorduğumuzda adanmış bir şekilde İsa Mesih'i izlemeliyiz, onun takipçisi olmalıyız.
0: Evet, şimdi kısa bir araya gitmemiz lazım. Sohbetimiz çok güzel ama kısa bir aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: Ne demiş atalarımız? Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. İşte biz de bu sözden yola çıkarak doğru olduğu düşünülen meseleleri bir bilene sorarak öğrenmek ve anlamak için birçok konu ve konuya hakim konuklarla sizin yerinize sorarak öğrenmeye çalışıyoruz. Hayatın içinde olup da üzerine düşünmediğiniz konular doğrusunu öğrenelim de sorgulanıyor. Siz de doğrusunu öğrenmek isterseniz programımıza bekleriz.
1: Doğrusunu öğrenelim programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
5: Maranata.

0: Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz sevgili dinleyicilerimiz. Bugün Yuhanna 8:12 ayetleri üzerinde konuşuyoruz. Bu ayetlerde İsa yine halka seslenip şöyle dedi: "Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen asla karanlıkta yürümez. Yaşam ışığına sahip olur." diyor. Bunun üzerine konuştuk. İlk bölümümüzde programımızın aslında neden karanlıkta olduğumuzdan bahsettik. Günah nedeniyle ve Tanrı'dan uzaklaşmış olmak nedeniyle aslında karanlıkta olduğumuzdan bahsettik ve İsa Mesih'in dünyanın yaşam ışığı olmasından ve bu karanlığımızı aydınlattığından, gerçeği görmemizi sağladığından bahsettik. Ve İsa Mesih'in ardından gitmek, adanmışlık ve sadık olmak anlamına geldiğinden de biraz bahsettik. Şimdi ben şununla devam etmek istiyorum aslında pastörüm. İsa Mesih ardımdan gelen asla karanlıkta yürümez ve yaşam ışığına sahip olur diyor. O zaman İsa Mesih'in sağladığı ışıkta yürümek ve aslında ışık olmak yaşamımızı nasıl etkiliyor ve bu tam olarak ne demek bizim yaşamımız için?
1: Kısa ve öz olarak İsa Mesih'i izlemektir. Yani ışıkta yaşamak demek İsa Mesih'in ardından gitmek demektir. Hı-hı. Işıkta yaşamak İsa Mesih'in yaptıklarını yapmak demektir. Hı-hı. Yine ışıkta yaşamak elçilerde gördüğümüz, elçilerde ortaya çıkan ruhsal meyveleri, davranışları görerek onları yapmak gayretinde olmak demektir. Ve şöyle bir yazı var kutsal kitapta, yani İsa konuşuyor. Kalabalık ona şöyle karşılık verdi: "Kutsal yasadan öğrendiğimize göre Mesih sonsuza dek kalacaktır. Nasıl oluyor da sen insanoğlu yukarı kaldırmalıdır diyorsun? Kimdir bu insanoğlu?" İsa, "Işık kısa bir süre daha aranızdadır," dedi. "Karanlıkta kalmamak için ışığınız varken yürüyün. Karanlıkta yürüyen nereye gittiğini bilmez. Sizde ışık varken ışığa iman edin ki ışık oğulları olasınız." Evet, yani demek ki İsa o dönemde Yahudi toplumundaydı, vaaz ediyordu. "Işık benim," dedi, "ve siz karanlıkta kalmak istemiyorsanız, yani ışık aranızdayken beni izleyin." Ama peki bugün ne olacak? Yani İsa göklerde yaşıyor. Evet, o ölmedi, hamdolsun yaşıyor.
0: Evet.
1: Ama Tanrı sözü var bizde. Ve biz bu sözleri okuduğumuz zaman buna iman ediyor muyuz? Eğer iman ediyorsak İsa Mesih'in yaptığı işleri Tanrı sözünden öğreniyoruz. Yine ışıkta yürümenin sonucu pak yaşamdır ve elçi Pavlus şöyle bir örnek veriyor: "Sonuç olarak kardeşlerim, gerçek, saygıdeğer, doğru, pak, sevimli, hayranlık uyandıran, erdemli ve övülmeye değer ne varsa onu düşünün. Bende öğrendiğiniz, kabul ettiğiniz, işittiğiniz, bende gördüğünüz ne varsa onu yapın. O zaman esenlik veren Tanrı sizinle birlikte olacaktır." Yani demek ki biz öncelikle İsa Mesih'e bakmalıyız. Yani Tanrı sözünden onu iyi öğrenmeliyiz, iyi anlamalıyız, onu izlemeliyiz. Elçilere de bakmalıyız.
0: Evet. O zaman aslında İsa Mesih dünyanın ışığı ve aslında tanrısal söz ve o sözler aslında bizim içimizde yaşadığı sürece ve biz buna iman ettiğimiz sürece aslında o sözleri yaşamımızda görüyoruz ve yaşıyoruz ve böylece bir anlamda aslında bizlerde birer ışık olabiliyoruz diyebilir miyiz?
1: Evet, tabii ki. Yani İsa Mesih bizi kendi benzerliğine dönüştürmek istiyor ve iman ettikten sonra Tanrı sözü ve kutsal ruhun yardımıyla bunu yapıyor. Ve bizler de artık onun yüceliğini yansıtmaya başlıyoruz. Yani ışık bizden geliyorsa o zaman bilmeliyiz ki bu ışığı biz İsa Mesih'ten aldık ve bizden yansıyan da odur. Yine Matta bölümünde İsa Mesih söylüyor kendisini dinleyenlere: "Tuz ve ışık olun." Yani hem toplumu koruyun hem de yaptığınız işlerle onları aydınlatın diyor. Ve bugün biz de müjdeyi paylaştığımız zaman aslında İsa'nın söylediği bu sözlere önem verdiğimizi gösteriyoruz. Yani başka bir amacımız yok. İsa Mesih bize ışık olun dedi ve biz de bu ışık olmanın ne olduğunu bütün dünyaya göstermek istiyoruz ki dünya karanlıkta kalmasın.
0: Evet. Peki İsa Mesih dünyanın ışığı olarak kendisini adlandırıyor. O zaman şunu sormak istiyorum. İsa Mesih dünyanın ışığı ise o göğe alındığında biz tekrar ışıksız mı kaldık ya da çarmıh üzerinde öldüğünde biz ışıksız mı kaldık?
1: Evet, aslında iyi bir soru. Yani birçok kişi bugün gözüyle İsa'yı görmediği için ona inanmakta güçlük çekiyor. Hatta yani birçok kişi İsa Mesih'i diğer peygamberler ya da insanlar gibi görüyor. Çünkü yaratılış sonrasında işlenen günahın sonucunda bütün insanlar ölümlü doğuyor. Bütün peygamberler ölmüşlerdir. Günahlı oldukları için ölmüşlerdir. Eğer günahlı olmasaydılar ölmeyeceklerdi. Evet. Günahın yargısı ölümdür. Ama İsa Mesih öyle değil. Öldü, dirildi. Dirildikten sonra, yani bir mezarı yok, göğe yükseldi. Orada yaşıyor ve oradan yine Tanrı'nın sözü aracılığıyla ve kutsal ruhla bizleri aydınlatıyor. Ve şöyle yazıyor Yuhanna 12. bölüm 44-46 ayetlerde. İsa yüksek sesle, hem de öyle diyor, İsa yüksek sesle, bana iman eden bana değil beni gönderene iman etmiş olur. Yani kime? Tanrı'ya iman etmiş olur. Beni gören beni göndereni de görür. Bu örneği kullanıyor zaman zaman.
0: Evet.
1: Yani beni görüyorsanız Tanrı'yı görüyorsunuz. Biz İsa Mesih'i nasıl görüyoruz şimdi? Kutsal kitaptan görüyoruz. Tanrı'nın sözünden görüyoruz. İncil'de görüyoruz. Bana iman eden hiç kimse karanlıkta kalmasın diye dünyaya ışık olarak geldim. Yani Tanrı sözü bizi aydınlatıyor. Yine Yuhanna 14-15-17 bölümde, yani ışıksız mı kaldık bağlamında bunu okuyorum. Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz. Ben de babadan dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir yardımcı, gerçeğin ruhunu verecek. Dünya onu kabul edemez. Çünkü onu ne görür ne tanır. Siz onu tanıyorsunuz. Çünkü o aranızdadır, aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır. Bu kim? İçimizde olacak olan? Kutsal ruh. Ve İsa Mesih göğe yükseldikten sonra bütün imanlıların bir arada bulunduğu bir yerde ansızın gökten güçlü bir rüzgarın esişini andıran bir ses geldi. Bulundukları evi tümüyle doldurdu. Ateşten benzer bir şeylerin dağılıp üzerlerine indiğini gördüler ve kutsal ruh artık geldi ve bizim içimize yerleşti. Ve İsa, evet, yani bugün göklerde ama ruh aracılığıyla,
0: evet,
1: bizim içimizdedir. Kolosiler 1:24-27 ayetlerinde Tanrı kutsallarına bu sırrın uluslar arasında ne denli yüce ve zengin olduğunu bildirmek istedi. Bu sırrın özü şudur: Mesih içinizdedir. Yani o zaman demek ki biz ışıksız kalmadık.
0: Evet.
1: Bu da size yüceliğe kavuşma umudu veriyor. Her insanı Mesih'te yetkinleşmiş olarak Tanrı'ya sunmak için herkesi uyararak ve herkesi tam bir bilgelikle eğiterek Mesih'i tanıtıyoruz. Evet, Mesih içimizdedir ve biz de buradaki Paulus'un söylediklerine bakarak bu içimizde olan Mesih'in bütün insanlara ışık olması için tanıtıyoruz.
0: Evet, tabii ki ışık aslında çok fark edilebilir bir şey. Ama İsa Mesih ışık ise dünya neden İsa Mesih'i kabul etmedi o zaman?
1: İşte bu bölümün başında söylediğimiz bir ruhsal körlük vardı. Yani bazı insanlar gerçekten kördüler. Yani ışık olduğu halde bunu görmek istemediler. İsa kör adamı iyileştirdiğinde ben körler görsün diye geldim diyor. Yani bu kişiler bu dünyaya bağlılıklarında kalmak istediler. İsa Mesih'in yapmak istediklerini anlamak istemediler. Yani mucizeler yaptığı halde. Onu, belki de en önemlisi, belki de onu uluhi kimliğiyle, yani tanrısal kimliğiyle tanımak istemediler. Yuhanna 5. bölüm 41-47 ayetlerde şöyle yazıyor: İnsanlardan övgü kabul etmiyorum ama ben sizi bilirim. İçinizde Tanrı sevgisi yoktur. Yani neden kabul etmedi? Çünkü Tanrı'yı sevmiyorlardı. Tanrı'yı sevseydiler kabul ederlerdi. Ben babamın adına geldim ama beni kabul etmiyorsunuz. Oysa başka birisi kendi adına gelirse onu kabul edeceksiniz. Yani dünyada bir sürü sahte peygamber var.
0: Evet.
1: Yani bir sürü sahte öğretiş var. İnsanlar bunları kolayca kabul ediyor ama İsa Mesih'i kabul etmiyor. Yani dün öyleydi, bugün de böyle. Birbirinizden övgüler kabul ediyor ama tek olan Tanrı'nın övgüsünü kazanmaya çalışmıyorsunuz. Yani gerçek Tanrı'yı tanımak istemiyorsunuz. Ve anahtar sözcük burada iman. Diyor ki bu durumda nasıl iman edebilirsiniz? Yani Tanrı'yı tanımak istemiyorsanız, kendi fikrinizde gidiyorsanız o zaman siz Tanrı'yla bir ilişki kuramayacaksınız diye İsa Mesih anlatmaya çalışıyor.
0: Evet, o zaman insanda Tanrı sevgisi yoksa ya da Tanrı'yı merak etmiyorsa, aramıyorsa, bir gayret yoksa, aslında yine de kendi düşüncelerine göre bir yaşam sürmek istiyorsa o zaman bunu anlamak istemeyecektir ve anlamayacaktır.
1: Evet, ve hatta İsa da bu şöyle söylüyor, diyor ki yani yazılanlara iman etmezseniz diyor benim sözlerime nasıl iman edeceksiniz? Yani yazılanlar dedi, Tevrat bölümündeki yazılanlar, evet, yani halk arasında bilinen diliyle. Eğer bu yazılanları kabul etmiyorsanız bana iman edemeyeceksiniz. Çünkü o yazılanlar İsa Mesih hakkındaydı. Gelecek kurtarıcı hakkındadır. Ve bugün de insanlar iman etmiyorlarsa neden iman etmiyorlar? İncil'de yazılanları kabul etmiyorlar. Ama daha çok İncil'i araştırmak isteseler, bir Protestan kilisesine gitseler, orada konuşsalar, onlar da müjdenin ne olduğunu daha iyi anlayacaklar diye düşünüyorum.
0: Evet, tabii ki daha önce de aslında biz bundan biraz bahsetmiştik, Eski Ahit ve aslında İncil'in birbirini tamamlayan yazılar olduğundan. Orada aslında Mısır'dan çıkışta İsrail halkının yani gece yolunu aydınlatan bir ateş sütunu vardı. Yine de bir aydınlatma durumu var. Bu bağlamda İsa Mesih'in sağladığı ışıkla nasıl bir benzerlik var?
1: Evet, onlar işte çıktıklarında Tanrı onlara yol gösteriyordu. Gece gündüz ilerlemeleri için Rab gündüz bir bulut sütunu içinde yol göstererek, geceleyin bir ateş sütunu içinde ışık vererek onlara öncülük ediyordu. Evet. Gündüz bulut sütunu, gece ateş sütunu halkın önünde eksik olmadı. Neden? Çünkü Tanrımız yaşayan bir Tanrı. Evet. Bu programda zaman zaman değindik. Belki izleyiciler bu konuşmayı dinliyorsa daha önce yapılan program başlıklarına bakarak bu yaşamla ilgili olan bölümü dinleyebilirler. Tanrı yaşayan bir Tanrı ve halkıyla birlikte yaşayan bir Tanrı. Halkın arasında olan bir Tanrı. Yani sadece göklerde, uzak yerlerde duran bir Tanrı değil. Evet. Ve onlara gündüz bulutla, gecede bir ateş sütunuyla önünden gidiyorlar. Yine başka bir kitapta, Nehemya kitabında, gündüzün bir bulut sütunuyla, geceleyin yollarına ışık tutmak için bir ateş sütunuyla atalarımıza yol gösterdin diyor. Yani İsa Mesih az önce diyordu, işte Tanrı'nın sözünü anlamak istemiyorsunuz dediğinde bu ayetleri ifade ediyor. Bu ve buna benzer ayetleri ifade ediyor. Nasıl Tanrı bir bulutla yol gösterdiyse, gecede bir ışık sütunuyla, ateş sütunuyla yol gösterdiyse, İsa da yeryüzüne geldiğinde, beden aldığında halkın arasında yaşadı ve kendisi o ışıktı. Ama ne yazık ki insanlar o ışığı izlemek yerine, onun sözlerine kabul edip iman etmek yerine kabul etmemeyi seçtiler. Tabii hepsi değil, yani bir bölüm insan kabul etti, iman etti. Ama bir bölümü de ne yazık ki reddedip sonsuza kadar ondan ayrı kalmayı tercih etti.
0: Evet, ayetlere baktığımızda aslında tabii ki Tanrı'nın halkıyla ilgilenen ve aslında onun halkının yolunu aydınlatan bir ışığın kendisi olduğunu da görebiliyoruz. Aslında zamanımızın da sonuna geldik ama şunu sormak istiyorum ben. Bizler karanlığımızdan bütünüyle kurtulabilir miyiz? Ya da ne zaman kurtulabiliriz? Ne yapmak lazım? Sonuçta günah nedeniyle karanlıktayız ve Tanrı'dan uzaksak karanlıktayız. Ve bunu düşünen, belki o karanlığın içerisinden çıkmak isteyen bir insan ne yapmalı?
1: Şimdi biz dünyada, yani göksel bedenlerimize kavuşana kadar zaman süreci içinde yer alıyoruz. Ve bu zaman sürecine baktığımızda Tanrı'nın ne yapmak istediğini anlamakta güçlük çekiyoruz. Aslında kurtuluş dediğimiz tek bir olaydır. Evet. Yani ama bu olayın birkaç aşaması var. Ve ama bu aşama bir olay içerisinde, bu aşamalar bir olay içerisinde oluyor. Bir kişi İsa Mesih'e iman ettiğinde, yeniden doğuşu yaşadığında artık kurtuluşu tamamlanmıştır. Yani o kişi kurtulmuş, göksel bedenlerine kavuşmak hakkını almıştır Tanrı'nın vaadine göre. Bu böyledir. Ama bunu anlamak için, daha iyi anlamak için şöyle bakmalıyız. Geçmiş, yani iman eden bir kişi için söylüyorum. İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcısı olarak kabul eden bir kişi için söylüyorum. İsa Mesih'e iman ettiğinde kurtuldu. Yani bizler İsa Mesih'e iman ettiğimizde kurtulduk. Tanrı, Romalılar mektupta şunu yazıyor, 3:22-24 ayetlerde. Tanrı insanları İsa Mesih'e olan imanlarıyla aklar. Bunu iman eden herkes için yapar. Hiç ayrım yoktur. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. İnsanlar İsa Mesih'te olan kurtuluşla, Tanrı'nın lütfuyla karşılıksız olarak aklanırlar. Bir anda olmuş bir olay. Yani demek ki kurtuldu. Yeniden doğdu. Ama şimdi ne oluyor? Şimdi şöyle bir durum var. Biz artık Mesih'e aitiz. Biz Mesih'e ait olduğumuz için bize başka hiçbir mahkumiyet yok. Yani tekrar ölümü, sonsuz ölümü yaşamayacağız. Biz kurtulduk. Ve yaşam veren ruhun yasası Mesih İsa sayesinde beni günahın ve ölümün yasasından özgür kıldı. Ve insan benliğinden ötürü güçsüz olan kutsal yasanın yapmadığını Tanrı yaptı. Öz oğlunu günahlı insan benzerliğinde günah sunusu olarak gönderip günahı insan benliğinde yargıladı diyor. Yani şimdi bu dönemdeyiz. Artık bize bir mahkumiyet yok. Yani evet. Ölüm bize egemen olamayacak. Gelecekte ise artık göksel bedenlerimize kavuşacağız. Ya da İsa geldiğinde diriliş olacak. Yine aynı şekilde göksel bedenlerimize kavuşacağız. Ve bu kurtuluş o zaman tamamlanıyor. Şimdi bu üç olayı birleştirebiliyorsak biz, iman ettik, kurtulduk. Şimdi bize ölümün mahkumiyeti yok ve gelecekte göksel bedenlerimize kavuşacağız. O zaman bu sorunuzu cevaplamış oluyoruz diye düşünüyorum. Aslında kurtuluş bir olaydır.
0: Evet. O zaman İsa Mesih'in bize sağlamış olduğu kurtuluşa iman etmeli ve sadık bir şekilde İsa Mesih'i takip etmek, onun buyrukları içerisinde yaşayarak kutsal bir yaşam sürmemiz gerekiyor. Ve umutla aslında İsa Mesih'in ikinci gelişiyle tamamıyla bir Tanrı ile bir arada olacağız diyebiliriz.
1: Evet, hatta şunu da söyleyeyim son olarak kısaca. Biz iman ettiğimizde artık karanlık bize egemen olamaz. Şunu yazıyor Efesliler 1:13-14 ayette. Gerçeğin bildirisini, yani İncil'i, kurtuluşun müjdesini duyup İsa'yı, ona iman ettiğinizde siz de vaat edilen kutsal ruhla onda mühürlendiniz diyor. Yani ruh Tanrı Yüceli'nin övülmesi için Tanrı'ya ait olanların kurtuluşuna dek mirasımızın güvencesidir.
0: Evet.
1: Amin.
0: Süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum İsmail Bey sizlere. Bizi dinleyen dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmek isterseniz Radyo Maranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun efendim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
5: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda İlahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: İncil, Matta 14. bölüm.
1: Yahya'nın öldürülmesi. O günlerde İsa ile ilgili haberleri duyan bölge kralı Herodes, adamlarına, "Bu vaftizci Yahya'dır," dedi. "Ölümden dirildi. Olağanüstü güçlerin onda etkin olmasının nedeni budur."
2: Herodes, kardeşi Filipus'un karısı Herodia yüzünden Yahya'yı tutuklatmış, bağlatıp zindana attırmıştı. Çünkü Yahya Herodes'e, "O kadınla evlenmen kutsal yasaya aykırıdır," demişti. Herodes Yahya'yı öldürtmek istemiş ama halktan korkmuştu. Çünkü halk Yahya'yı peygamber sayıyordu. Herodes'in doğum günü şenliği sırasında Herodia'nın kızı ortaya çıkıp dans etti. Bu Herodes'in öyle hoşuna gitti ki ant içerek kıza ne dilerse vereceğini söyledi. Kız annesinin kışkırtmasıyla, "Bana şimdi bir tepsi üzerinde vaftizci Yahya'nın başını ver," dedi. Kral buna çok üzüldüyse de konuklarının önünde içtiği anttan ötürü bu dileğin yerine getirilmesini buyurdu. Adam gönderip zindanda Yahya'nın başını kestirdi. Kesik baş tepsiyle getirilip kıza verildi. Kız da bunu annesine götürdü. Yahya'nın öğrencileri gelip cesedi aldılar ve gömdüler. Sonra gidip İsa'ya haber verdiler. İsa 5000 kişiyi doyuruyor.
1: İsa bunu duyunca tek başına tenha bir yere çekilmek üzere bir tekneyle oradan ayrıldı.
2: Bunu öğrenen halk kentlerden çıkıp onu yaya olarak izledi. İsa tekneden inince büyük bir kalabalıkla karşılaştı. Onlara acıdı ve hasta olanlarını iyileştirdi. Akşama doğru öğrencileri yanına gelip, "Burası ıssız bir yer," dediler. Vakit de geç oldu. "Halkı salıver de köylere gidip kendilerine yiyecek alsınlar." İsa, "Gitmelerine gerek yok, onlara siz yiyecek verin," dedi. Öğrenciler, "Burada 5 ekmekle 2 balıktan başka bir şeyimiz yok ki," dediler. İsa, "Onları buraya, bana getirin," dedi. Halka çayıra oturmalarını buyurduktan sonra 5 ekmekle 2 balığı aldı. Gözlerini göğe kaldırarak şükretti. Sonra ekmekleri bölüp öğrencilerine verdi. Onlar da halka dağıttılar. Herkes yiyip doydu. Arta kalan parçalardan 12 sepet dolusu topladılar. Yemek yiyenlerin sayısı kadın ve çocuklar hariç yaklaşık 5000 erkekti. İsa su üstünde yürüyor. Bundan hemen sonra İsa öğrencilerine tekneye binip kendisinden önce karşı yakaya geçmelerini buyurdu. Bu arada halkı evlerine gönderecekti. Halkı gönderdikten sonra dua etmek için tek başına dağa çıktı. Akşam olurken orada yalnızdı. O sırada tekne kıyıdan bir hayli uzakta dalgalarla boğuşuyordu. Çünkü rüzgar karşı yönden esiyordu. Sabaha karşı İsa gölün üstünde yürüyerek onlara yaklaştı. Öğrenciler onun gölün üstünde yürüdüğünü görünce dehşete kapıldılar. Bu bir hayalet diyerek korkuyla bağırıştılar. Ama İsa hemen onlara seslenerek, "Cesur olun benim, korkmayın," dedi. Petrus buna karşılık, "Ya Rab," dedi, "eğer sensen buyruk ver suyun üstünden yürüyerek sana geleyim." İsa, "Gel," dedi. Petrus da tekneden indi, suyun üstünden yürüyerek İsa'ya yaklaştı. Ama rüzgarın ne kadar güçlü estiğini görünce korktu, batmaya başladı. "Ya Rab, beni kurtar," diye bağırdı. İsa hemen elini uzatıp onu tuttu. Ona, "Ey kıt imanlı, neden kuşku duydun?" dedi. Onlar tekneye bindikten sonra rüzgar dindi. Teknedekiler, "Sen gerçekten Tanrı'nın oğlusun," diyerek ona tapındılar.
1: Gölü aşıp Ginnesar'da karaya çıktılar.
2: Yöre halkı İsa'yı tanıyınca çevreye haber saldı. Bütün hastaları ona getirdiler. Giysisinin eteğine bir dokunsak diye yalvarıyorlardı. Dokunanların hepsi iyileşti.
0: Matta 15. bölüm.
2: Töre mi, Tanrı'nın sözü mü?

0: sözünü geçersiz kılmış oluyorsunuz. Ey ikiyüzlüler! Yaşayanın sizinle ilgili şu peygamberlik sözü ne kadar yerindedir? Bu halk dudaklarıyla beni sayar ama yürekleri benden uzak. Bana boşuna taparlar. Çünkü öğrettikleri sadece insan buyruklarıdır. İnsanı kirleten nedir? İsa halkı yanına çağırıp onlara, "Dinleyin ve şunu belleyin," dedi. Ağızdan giren şey insanı kirletmez. İnsanı kirleten ağızdan çıkandır. Bu sırada öğrencileri ona gelip, "Biliyor musun?" dediler. Ferisiler bu sözü duyunca gücendiler. İsa şu karşılığı verdi. "Göksel babamın dikmediği her fidan kökünden sökülecektir. Bırakın onları, onlar körlerin kör kılavuzlarıdır. Eğer kör köre kılavuzluk ederse ikisi de çukura düşer." Petrus bu benzetmeyi bize açıkla dedi. "Siz de mi hala anlamıyorsunuz?" diye sordu İsa. "Ağza giren her şeyin mideye indiğini, oradan da helaya atıldığını bilmiyor musunuz? Ne var ki ağızdan çıkan yürekten kaynaklanır. İnsanı kirleten de budur. Çünkü kötü düşünceler, cinayet, zina, fuhuş, hırsızlık, yalan yere tanıklık ve iftira hep yürekten kaynaklanır. İnsanı kirleten bunlardır. Yıkanmamış ellerle yemek yemek insanı kirletmez." Kenanlı kadının imanı. İsa oradan ayrılıp Sur ve Sayda bölgesine geçti. O yöreden Kenanlı bir kadın İsa'ya gelip, "Ya Rab, ey Davut oğlu, halime acı. Kızım cine tutuldu, çok kötü durumda," diye feryat etti. İsa kadına hiçbir karşılık vermedi. Öğrencileri yaklaşıp, "Sal şunu gitsin," diye rica ettiler. Arkamızdan bağırıp duruyor. İsa, "Ben yalnız İsrail halkının kaybolmuş koyunlarına gönderildim," diye yanıtladı. Kadınsa yaklaşıp, "Ya Rab, bana yardım et," diyerek onun önünde yere kapandı. İsa ona, "Çocukların ekmeğini alıp köpeklere atmak doğru değildir," dedi. Kadın, "Haklısın Ya Rab," dedi. "Ama köpekler de efendilerinin sofrasından düşen kırıntıları yer." O zaman İsa ona şu karşılığı verdi. "Ey kadın, imanın büyük, dilediğin gibi olsun." Ve kadının kızı o saatte iyileşti. İsa 4000 kişiyi doyuruyor. İsa oradan ayrıldı. Celile Gölü'nün kıyısından geçerek dağa çıkıp oturdu. Yanına büyük bir kalabalık geldi. Beraberlerinde kötürüm, kör, çolak, dilsiz ve daha birçok hasta getirdiler. Hastaları onun ayaklarının dibine bıraktılar. O da onları iyileştirdi. Halk dilsizlerin konuştuğunu, çolakların iyileştiğini, körlerin gördüğünü, kötürümlerin yürüdüğünü görünce şaştı ve İsrail'in Tanrısını yüceltti. İsa öğrencilerini yanına çağırıp, "Halka acıyorum," dedi. "Üç gündür yanımdalar, yiyecek hiçbir şeyleri yok. Onları aç aç evlerine göndermek istemiyorum, yolda bayılabilirler." Öğrenciler kendisine, "Böyle ıssız bir yerde bu kadar kalabalığı doyuracak ekmeği nereden bulalım?" dediler. İsa, "Kaç ekmeğiniz var?" diye sordu. "7 ekmekle birkaç küçük balığımız var," dediler. Bunun üzerine İsa halka yere oturmalarını buyurdu. 7 ekmekle balıkları aldı, şükredip bunları böldü, öğrencilerine verdi. Onlar da halka dağıttılar. Herkes yiyip doydu. Arta kalan parçalardan 7 küfe dolusu topladılar. Yemek yiyenlerin sayısı kadın ve çocuklar hariç 4000 erkekti. İsa halkı evlerine gönderdikten sonra tekneye binip Magadan bölgesine geçti.
1: Matta 16. bölüm.
0: Doğaüstü bir belirti isteniyor. Ferisilerle Sadukiler İsa'nın yanına geldiler. Onu denemek amacıyla kendilerine gökten bir belirti göstermesini istediler. İsa onlara şu karşılığı verdi. "Akşam gökyüzü kızıl olduğuna göre hava iyi olacak dersiniz. Sabah, bugün gök kızıl ve bulutlu, hava bozacak dersiniz. Gökyüzünün görünümünü yorumlayabiliyorsunuz da zamanın belirtilerini yorumlayamıyor musunuz? Kötü ve vefasız kuşak bir belirti istiyor. Ama ona Yunus'un belirtisinden başka bir belirti gösterilmeyecek." Sonra İsa onları bırakıp gitti. Ferisilerle Sadukilerin mayası. Öğrenciler gölün karşı yakasına geçerken ekmek almayı unutmuşlardı. İsa onlara, "Dikkatli olun, Ferisilerin ve Sadukilerin mayasından kaçının," dedi. Onlarsa kendi aralarında tartışarak, "Ekmek almadığımız için böyle diyor," dediler. Bunun farkında olan İsa şöyle dedi, "Ey kıt imanlılar, ekmeğiniz yok diye niçin tartışıyorsunuz? Hala anlamıyor musunuz? 5 ekmekle 5000 kişinin doyduğunu, kaç sepet dolusu yemek fazlası topladığınızı hatırlamıyor musunuz? 7 ekmekle 4000 kişinin doyduğunu, kaç küfe dolusu yemek fazlası topladığınızı hatırlamıyor musunuz? Ben size Ferisilerin ve Sadukilerin mayasından kaçının derken ekmekten söz etmediğimi nasıl

Nasıl olur da anlamazsınız? Ekmek mayasından değil de Ferisilerle Sadukilerin öğretisinden kaçının dediğini o zaman anladılar. Petrus'un Mesih'i tanıması. İsa Filipus Sezaryesi bölgesine geldiğinde öğrencilerine şunu sordu. Halk insanoğlunun kim olduğunu söylüyor. Öğrencileri şu karşılığı verdiler. Kimi vaftizci Yahya, kimi İlyas, kimi de Yeremya ya da peygamberlerden biridir diyor. İsa onlara, siz ne dersiniz dedi. Sizce ben kimim? Simon Petrus, sen yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'sin yanıtını verdi. İsa ona, ne mutlu sana Yunus oğlu Simon dedi. Bu sırrı sana açan insan değil, göklerdeki babamdır. Ben de sana şunu söyleyeyim. Sen Petrus'sun ve ben kilisemi bu kayanın üzerine kuracağım. Ölüler diyarının kapıları ona karşı direnemeyecek. Göklerin egemenliğinin anahtarlarını sana vereceğim. Yeryüzünde bağlayacağın her şey göklerde de bağlanmış olacak. Yeryüzünde çözeceğin her şey göklerde de çözülmüş olacak. Bu sözlerden sonra İsa kendisinin Mesih olduğunu kimseye söylememeleri için öğrencilerini uyardı. İsa ölüp dirileceğini önceden bildiriyor. Bundan sonra İsa kendisinin Yeruşalim'e gitmesi, ileri gelenler, başkâhinler ve din bilginlerinin elinden çok acı çekmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini öğrencilerine anlatmaya başladı. Bunun üzerine Petrus onu bir kenara çekip azarlamaya başladı. Tanrı korusun ya Rabbi, senin başına asla böyle bir şey gelmeyecek dedi. Ama İsa Petrus'a dönüp, çekil önümden şeytan dedi. Bana engel oluyorsun. Düşüncelerin Tanrı'ya değil insana özgüdür. Sonra İsa öğrencilerine şunları söyledi. Ardımdan gelmek isteyen kendini inkar etsin. Çarmığını yüklenip beni izlesin. Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek. Canını benim uğruma yitirense onu kurtaracaktır. İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa, bunun kendisine ne yararı olur? İnsan kendi canına karşılık ne verebilir? İnsanoğlu babasının görkemi içinde melekleriyle gelecek ve herkese yaptığının karşılığını verecektir. Size doğrusunu söyleyeyim. Burada bulunanlar arasında insanoğlunun kendi egemenliği içinde gelişini görmeden ölümü tatmayacak olanlar var.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
3: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da. Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
4: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
6: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
6: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
6: Laf Lafı Açlı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
6: Radyo Maranata'da.

güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa Kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var toplumumuzda. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Bunun en iyi yolu tabii ki İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranta.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Bugün Yuhanna 8-12 ayetleri üzerinde konuşacağız. Bu ayetlerde İsa yine halka seslenip şöyle dedi: "Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen asla karanlıkta yürümez, yaşam ışığına sahip olur" diyor. Bu ayetler üzerinde konuşacağız bugün, bu sözler üzerine bakacağız. Bu bağlamda pastörüm aslında öncelikli olarak şunu sormak istiyorum. Biz neden karanlıktayız?
1: Evet, biz neden karanlıktayız? Kutsal kitap bunu şöyle açıklıyor. Karanlık kötülüğü ve şeytansal işleri ifade ediyor. Işıksa tanrısal olanları ve tanrıyla ilgili konuları işaret ediyor.
0: Evet.
1: Ve karanlıkta kalmamızın nedeni yine hep bu program süresince de değindiğimiz gibi yani asli günaha bağlıyoruz. Adem ve Havva iyiyle kötülüğü bilme ağacının meyvesinden yeme kesinlikle ölürsün dediğinde bu buyruğu dinlemediler. Yani Tanrı'ya güvenmediler. Sonra kendi fikirlerini uyguladılar. Tanrı'dan koptular. Ve bunun sonucunda da o kopukluğun acı sonucunu yaşıyoruz. Karanlık olarak. Ve buna başka birkaç başlık daha ekleyebiliriz. Yani kutsal ruhun yönlendirişiyle Paulus şunu yazıyor: "Bir zamanlar karanlıktınız ama şimdi Rab'de ışıksınız. Işık çocukları olarak yaşayın. Çünkü ışığın meyvesi her iyilikte, doğrulukta ve gerçekte görülür. Rabbi neyin hoşnut ettiğini ayırt edin. Karanlığın meyvesiz işlerine katılmayın. Tersine onları açığa çıkarın. Karanlıktakilerin gizlice yaptıklarından bile söz etmek ayıptır. Işığın açığa vurduğu her şey görünür. Çünkü görünen her şey ışıktır" diyor. Şimdi burada baktığımızda yani karanlık ve ışık yine aynı şekilde şeytan ve şeytansal işleri ifade ederken yani ışıkta olmaksa Rab'le olan doğru bir ilişkiyi ifade ediyor. Kendi hayatımda da yani ben bir zamanlar inançsız bir kişiydim. Yani evet. 14 yaşında Tanrı'nın varlığını reddettim ve 27 yaşına kadar inançsız olarak yaşadım. Bunun sonucunda iman ettiğim dönemde birkaç ayet aslında benim bu geçmiş yaşamımla Mesih'te sahip olduğum yaşamımı çok iyi özetliyordu. Efeslilere mektup 2. bölümde şöyle diyor: "Bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz. Bu dünyanın gidişine ve havadaki hükümranlığın egemenine, yani söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruha uymaktaydınız." Yani evet, ben bir zamanlar yani 14 yaşında Tanrı'nın varlığını reddettim ve günahlarımdan ötürü ölüydüm.
0: Hı hı.
1: Ve havadaki hükümranlığın egemeni dediyse şeytandır yani ve onun karanlığında yaşıyordum. Aynı bölümde hemen sonrasında 4-5 ayetlerden başlayarak şunu diyor: "Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde bizi Mesih'te yaşama kavuşturdu. Onun lütfuyla kurtuldunuz. Tanrı bizi Mesih İsa'da Mesih'le birlikte diriltip göksel yerlerde oturttu. Bunu Mesih İsa'da bize gösterdiği iyilikle lütfunun sonsuz zenginliğini gelecek çağlarda sergilemek için yaptı. Yani hatta benden bir tanıklık istendiğinde bunu ilk tanıklığımda bunu kullandım. Dedim ki ben bir zamanlar böyleydim. Yani bir iki ayetleri okudum. Suç ve günahlarımdan ötürü ölüydüm. Evet. Ve daha sonra 4-5 ayetlerden başlayarak ama merhameti bol olan Tanrı beni kurtardı ve karanlığın egemenliğinden ışığın egemenliğine geçirdi. Hı hı. Yine karanlık dediğimizde şunu yazıyor kutsal kitapta. Bunun için sevgili çocuklar olarak Tanrı'yı örnek alın. Mesih bizi nasıl sevdiyse ve bizim için kendisine güzel kokulu bir sunu ve kurban olarak nasıl Tanrı'ya sunduysa siz de öylece sevgi yolunda yürüyün. Aranızda fuhuş, ahlaksızlık ya da açgözlülük anılmıyor.

0: Bunlar dediğimiz o varlıklar insanı ayartarak kötü işler yapması için teşvik ediyor. Elçilerin işlerinde Pavlus da bir zamanlar yani bir Ferisi olduğunda kendisi karanlıktaydı ve sonradan Mesih'le karşılaşmasını şöyle anlatıyor. Hepimiz yere yıkılmıştık. Bir sesin bana İbrani dilinde seslendiğini duydum. Saul, Saul, neden bana zulmediyorsun dedi. Üvendireye karşı tepmekle kendine zarar veriyorsun. Yani Pavlus sıkı bir Yahudiydi, Ferisiydi. Evet. Ve İsa Mesih'e inananlara da kötülük yapıyordu. Ya zaten kötülük yapmak için de yola çıkmıştı. Ama İsa onun karşısına dikildi ve onunla doğrudan konuştu. O zaman Pavlus da devam eden ayetlerde bu durumu şöyle açıklıyor. Ben de ey efendim sen kimsin dedim. Ben senin zulmettiğin İsa'yım diye yanıt verdi Rab. Haydi ayağa kalk, seni hizmetimde görevlendirmek için sana göründüm. Hem göründüklerini, hem gördüklerine hem de kendimle ilgili sana göstereceklerime tanıklık edeceksin. Seni kendi halkının ve öteki ulusların elinden kurtaracağım. Şimdi burada karanlık ve ışık konusuna geliyor Pavlus. Seni ulusların gözlerini açmak ve onları karanlıktan ışığa, şeytanın hükümranlığından Tanrı'ya döndürmek için gönderiyorum. Öyle ki bana iman ederek günahlarının affına kavuşsunlar ve kutsal kılınanların arasında yer alsınlar. Ve şunu da söylemek istiyorum sevgili dinleyicilere. Eğer bu sözlerin anlamını daha çok merak ediyorlarsa bir Protestan kilisesini ziyaret edebilirler. Evet. Yani sadece dinlemekle kalmayıp yüz yüze konuşabilirler. Son ayeti bir daha okuyacağım. Pavlus'a diyor, seni ulusların gözlerini açmak ve onları karanlıktan ışığa, şeytanın hükümranlığından Tanrı'ya döndürmek için gönderiyorum. Öyle ki bana iman ederek günahların affına kavuşsunlar ve kutsal kılınanların arasında yer alsınlar.
1: Evet, o zaman anlıyorum ki aslında bizler Tanrı'dan uzak, günahkar durumdayken aslında karanlığın içerisindeyiz ve bu karanlığın bir egemeni var, şeytan. Ve biz farkında olsak da olmasak da, istesek de istemesek de, eğer Tanrı ile birlikte değilsek o zaman bu karanlığın içerisindeyiz. İsa Mesih'in ben dünyanın ışığım ve benim ardından gelen yaşam ışığına sahip olur derken aslında neyi kastediyor bu noktada? Bunu anlamak açısından daha iyi olacaktır. İsa Mesih'in bu sözlerinde neyi kastettiğinden biraz bahsedersek, aslında karanlıkta olan yaşamımız nasıl İsa Mesih ile birlikte de ışıkta olabilir, onu daha iyi anlayabiliriz.
0: Evet, yine bununla ilgili İsa Mesih'in yaptığı bir mucize var. Yani kudretli bir iş var. Ve biz İncil'i okuduğumuzda İsa Mesih'in yaptığı o kudretli işleri, mucizeleri gördüğümüzde bunların aynı zamanda Tanrı'ya bir tanıklık ettiğini görüyoruz. Yani bir öğreti içermez ama Tanrı'nın neler yapmak istediklerini anlarız. Anlamaya çalışabiliriz. Ve bu nedenle İsa Mesih mucize yaptığında Tanrı'nın neler yapmak istediğini de göstermiş oluyordu. Ve burada Yuhanna 9. bölüm 1-8 ayetlerde bir olay var. Yani bu gerçek bir olaydır. Yani bir benzetme de değil ya da İsa Mesih'in anlattığı bir örnek değil. Şöyle diyor. İsa yolda giderken doğuştan kör bir adam gördü. Öğrencileri İsa'ya, Rabbi kim günah işledi de bu adam kör doğdu? Kendisi mi yoksa annesi babası mı diye sordular. Şimdi bu soruyu sormaların nedeni İsa Mesih'in öğrencilerinin yani havarilerinin o dönemdeki var olan inançta eğer birisi özürlü doğuyorsa yani kör ya da başka azaları olmadan doğuyorsa günahlı olduğunu düşünüyorlardı. Günahı hastalığa ya da bu tür konulara bağlıyorlardı. İsa da şu yanıtı veriyor. Ne kendisi ne de annesi babası günah işledi. Tanrı'nın işleri onun yaşamında görülsün diye kör doğdu. Beni gönderenin işlerini vakit daha gündüzken yapmalıyız. Gece geliyor, o zaman kimse çalışamaz. Dünyada olduğum sürece dünyanın ışığı benim. İşte İsa Mesih burada dünyanın ışığı benim dediği zaman hani karanlığın üzerindeki egemenliğini vurguluyordu. Ve bu ışık çok güçlü bir ışıktır. Yani şöyle bir örnek kullanabiliriz. Yani bir spor salonu düşünün. Karanlık, hiç ışık yok. Orada bir tane mum yaktığınızda artık karanlık karanlık değildir. Çok küçücük bir ışık var ama karanlık o küçük ışıkla yenilmiş oluyor. Ki İsa bundan çok daha fazlasıdır. Evet. Ve sonra bu örnekte İsa o körün gözlerini açıyor. Ve gidiyor adamın yanına.

0: tükürüyor, çamur yapıyor, gözlerine sürüyor. Git Şiloah havuzunda yıkan diyor. Şiloah gönderilmiş anlamına geliyor. Adam gidip yıkandıktan sonra gözleri açılmış olarak geri dönüyor. İşte burada İsa fiziksel bir körlüğü kaldırıyor. Ama anlatmak istediği konu ruhsal körlüğü kaldırmasıdır. Ve bunu duyan, gören Ferisiler o dönemde buna karşı çıkıyorlar. Ve sonra İsa ile olan diyaloglarında onu sorgulamak istiyorlar. Adamla da konuşuyor ve İsa ona şunu söylüyor. Sen insanoğluna iman ediyor musun? Yani gözlerin açıldığını duyunca oradaki Ferisiler, tutucu din adamları bunu kabul etmek istemiyorlar. Tanrı'nın bir işini gördükleri zaman. İsa da o kendisini bulan, gözü açılan köre sen insanoğluna iman ediyor musun? Yani beni Rab ve kurtarıcı olarak kabul ediyor musun diye soruyor. Adam da efendim o kimdir? Söyle de kendisine iman edeyim. İsa onu gördün. Şimdi seninle konuşan odur. Yani benim diyor. Adam Rab iman ediyorum deyip İsa'ya tapınıyor. Yani bu da çok ilginç bir örnek.
1: Evet, tapınması.
0: Yani İsa, evet, İsa
1: ve onu kabul ediyor o tapınmayı İsa.
0: Evet. Yani evet. İsa o tapınmayı kabul ediyor. Yani uluhi yönü olduğunu çok açıkça gösteriyor. Ve evet. Sonra işte bu karanlık ve ışıkla ilgili mucizenin can alıcı noktasına geliyor ve diyor ki görmeyenler görsün, görenler kör olsun diye yargıçlık etmek üzere bu dünyaya geldim. O zaman o Ferisiler yani tutucu din adamları yoksa biz de mi körüz diye soruyorlar. İsa kör olsaydınız günahınız olmazdı ama şimdi görüyoruz dediğiniz için günahlısınız.
1: Evet.
0: Yani İsa bu günah örneğinden yola çıkarak bu adamın üzerine kör adamın üzerine karanlıkta olan adamın üzerinde Tanrı'nın işlerinin görülerek Tanrı'nın nasıl bir ışık olacağını kendisinin nasıl ışık kaynağı olduğunu ve aynı zamanda bu ışık kaynağının nasıl insanlara ışık verdiğini göstermek için yapıyor bu mucizeyi.
1: Evet, tabii ki yani Tanrı'nın ışığına yaklaştığımız zaman aslında ya da Tanrı'nın ışığı bizim ne kadar günahlı olduğumuzu gösteriyor bize ve onun gerçeğini görmemizi sağlıyor Tanrı'ya yaklaştıkça. Gerçekten önemli bir durum. Tabii ki İsa Mesih aslında sadece dediğiniz gibi anlatmıyor, örnekler de veriyor. Aynı zamanda bizim için bir örnek de oluşturuyor. Çünkü çok güçlü bir örnek İsa Mesih yaşantısına baktığımızda bizim için. Bu anlamda İsa Mesih'in ardından gitmek ne demek ve bunun için ne yapmak gerekiyor?
0: Yani adanmış bir şekilde onu izlemektir. Ama öncelikle tabii ki iman etmek gerekiyor. Yani iman dediğimiz konu az önce söylediğimiz gibi onun bizim günahlarımızı üstlenmek için öldüğüne ve üçüncü gün dirildiğine güvenmektir. Yani biz böylece günahlarımızı İsa Mesih'in üstlenmesiyle karanlıktan ışığa çıkıyoruz. Ama aynı zamanda onu artık adanmış bir şekilde izlememiz gerekiyor. Takipçi olmamız gerekiyor. Hatta kendisinden önce de yine o Rabbin bir yaşam ışığı olduğunu gördü ve şöyle dedi Zebur kitabında. Sadık kuluna sadakat gösterir, kusursuz olana kusursuz davranırsın. Pak olanla pak olur, eğriye eğri davranırsın. Alçak gönülleri kurtarır, gururluları gözler, gururunu kırarsın. Ya Rab, ışığım sensin, karanlığımı aydınlatırsın. Yani Davut bile bu dünyada yaşadığı sürede İsa'daki ışığı, gelecek olan Mesih'teki ışığı görüyordu. Ve İsa'nın hizmetine de baktığımızda o çölde denendikten sonra hemen müjdeyi duyurmaya başladı. Ve şöyle diyor, tövbe edin çünkü göklerin egemenliği yaklaştı.
1: Evet.
0: Yani tövbe edin ve göklerin egemenliği yaklaştı. Sonra öğrencilerini seçiyor ve öğrencilerini seçtikten sonra şunu görüyoruz. Öğrencileri adanmış bir şekilde İsa'yı izliyor. Bu bölümü özetleyerek anlatırsam çağırdığı öğrenciler hemen ağlarını bırakıp onun ardından gittiler. Ve İsa biraz daha ilerliyor. Zebedi'nin oğulları Yakup'la Yuhanna'yı görüyor. Onlar babalarıyla birlikte teknelerin ağlarını onarıyordu. Onarıyorlardı. Onları da çağırdı. Hemen tekneyi ve babalarını bırakıp İsa'nın ardından gittiler. Yani biz demek istemiyoruz ki şimdi işte arabanız varsa satın, eviniz varsa satın gidin. Evet. Ama adanmışlık böyle bir şey. Yani bırakmak ve onu izlemektir. İsa Mesih'in takipçisi olmaktır. Yani bunun olumsuz örneği de başka bir kişi var. Bir kişi gelip İsa'ya soruyor. Öğretmenim sonsuz yaşama kavuşmak için nasıl iyilik yapmalıyım? Yani o iyilikle bir sonsuz yaşam olacağını düşünüyor. Ama İsa da ona diyor ki işte iyi olan hakkında neden soruyorsun? Yani Tanrı'nın buyruklarını yerine getir. Hangi buyruklarını diyor? İsa Mesih 10 emri özetliyor. Öldürmeyeceksin, adam öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın gibi. Sonra adam diyor bunları yerine getirdim. Yani kendini iyi görüyor, tam görüyor. İsa da diyor ki eksiksiz olmak istiyorsan git varını yoğun sat, parasını yoksullara ver. Böylece göklerde hazinen olur. Sonra gel beni izle dedi. Evet, yani sorumuza dönersek İsa Mesih'in ardından gitmek ne demek diye kendimize sorduğumuzda evet. Adanmış bir şekilde İsa Mesih'i izlemeliyiz, onun takipçisi olmalıyız.
1: Evet, şimdi kısa bir araya gitmemiz lazım. Sohbetimiz çok güzel ama kısa bir aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: Ne demiş atalarımız? Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. İşte biz de bu sözden yola çıkarak doğru olduğu düşünülen meseleleri bir bilene sorarak öğrenmek ve anlamak için birçok konu ve konuya hakim konuklarla sizin yerinize sorarak öğrenmeye çalışıyoruz. Hayatın içinde olup da üzerine düşünmediğiniz konular doğrusunu öğrenelim de sorgulanıyor. Siz de doğrusunu öğrenmek isterseniz programımıza bekleriz.
1: Doğrusunu öğrenelim programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz. Maranata.

0: Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz sevgili dinleyicilerimiz. Bugün Yuhanna 8:12 ayetler üzerinde konuşuyoruz. Bu ayetlerde İsa yine halka seslenip şöyle dedi: "Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen asla karanlıkta yürümez. Yaşam ışığına sahip olur." diyor. Bunun üzerine konuştuk. İlk bölümümüzde programımızın aslında neden karanlıkta olduğumuzdan bahsettik. Günah nedeniyle ve Tanrı'dan uzaklaşmış olmak nedeniyle aslında karanlıkta olduğumuzdan bahsettik ve İsa Mesih'in dünyanın yaşam ışığı olmasından ve bu karanlığımızı aydınlattığından, gerçeği görmemizi sağladığından bahsettik. Ve İsa Mesih'in ardından gitmek, adanmışlık ve sadık olmak anlamına geldiğinden de biraz bahsettik. Şimdi ben şununla devam etmek istiyorum aslında pastörüm. İsa Mesih ardımdan gelen asla karanlıkta yürümez ve yaşam ışığına sahip olur diyor. O zaman İsa Mesih'in sağladığı ışıkta yürümek ve aslında ışık olmak yaşamımızı nasıl etkiliyor ve bu tam olarak ne demek bizim yaşamımız için?
1: Kısa ve öz olarak İsa Mesih'i izlemektir. Yani ışıkta yaşamak demek İsa Mesih'in ardından gitmek demektir. Hı-hı. Işıkta yaşamak İsa Mesih'in yaptıklarını yapmak demektir. Hı-hı. Yine ışıkta yaşamak elçilerde gördüğümüz, elçilerde ortaya çıkan ruhsal meyveleri, davranışları görerek onları yapmak gayretinde olmak demektir. Ve şöyle bir yazı var kutsal kitapta, yani İsa konuşuyor. Kalabalık ona şöyle karşılık verdi: "Kutsal yasadan öğrendiğimize göre Mesih sonsuza dek kalacaktır. Nasıl oluyor da sen insanoğlu yukarı kaldırmalıdır diyorsun? Kimdir bu insanoğlu?" İsa, "Işık kısa bir süre daha aranızdadır," dedi. "Karanlıkta kalmamak için ışığınız varken yürüyün. Karanlıkta yürüyen nereye gittiğini bilmez. Sizde ışık varken ışığa iman edin ki ışık oğulları olasınız." Evet, yani demek ki İsa o dönemde Yahudi toplumundaydı, vaaz ediyordu. "Işık benim," dedi, "ve siz karanlıkta kalmak istemiyorsanız, yani ışık aranızdayken beni izleyin." Ama peki bugün ne olacak? Yani İsa göklerde yaşıyor. Evet, o ölmedi, hamdolsun yaşıyor.
0: Evet.
1: Ama Tanrı sözü var bizde. Ve biz bu sözleri okuduğumuz zaman buna iman ediyor muyuz? Eğer iman ediyorsak İsa Mesih'in yaptığı işleri Tanrı sözünden öğreniyoruz. Yine ışıkta yürümenin sonucu pak yaşamdır ve elçi Pavlus şöyle bir örnek veriyor: "Sonuç olarak kardeşlerim, gerçek, saygıdeğer, doğru, pak, sevimli, hayranlık uyandıran, erdemli ve övülmeye değer ne varsa onu düşünün. Bende öğrendiğiniz, kabul ettiğiniz, işittiğiniz, bende gördüğünüz ne varsa onu yapın. O zaman esenlik veren Tanrı sizinle birlikte olacaktır." Yani demek ki biz öncelikle İsa Mesih'e bakmalıyız. Yani Tanrı sözünden onu iyi öğrenmeliyiz, iyi anlamalıyız, onu izlemeliyiz. Elçilere de bakmalıyız.
0: Evet. O zaman aslında İsa Mesih dünyanın ışığı ve aslında tanrısal söz ve o sözler aslında bizim içimizde yaşadığı sürece ve biz buna iman ettiğimiz sürece aslında o sözleri yaşamımızda görüyoruz ve yaşıyoruz ve böylece bir anlamda aslında bizlerde birer ışık olabiliyoruz diyebilir miyiz?
1: Evet, tabii ki. Yani İsa Mesih bizi kendi benzerliğine dönüştürmek istiyor ve iman ettikten sonra Tanrı sözü ve kutsal ruhun yardımıyla bunu yapıyor ve bizler de artık onun yüceliğini yansıtmaya başlıyoruz. Yani ışık bizden geliyorsa o zaman bilmeliyiz ki bu ışığı biz İsa Mesih'ten aldık ve bizden yansıyan da odur. Yine Matta bölümünde İsa Mesih söylüyor kendisini dinleyenlere: "Tuz ve ışık olun." Yani hem toplumu koruyun hem de yaptığınız işlerle onları aydınlatın diyor. Ve bugün biz de müjdeyi paylaştığımız zaman aslında İsa'nın söylediği bu sözlere önem verdiğimizi gösteriyoruz. Yani başka bir amacımız yok. İsa Mesih bize ışık olun dedi ve biz de bu ışık olmanın ne olduğunu bütün dünyaya göstermek istiyoruz ki dünya karanlıkta kalmasın.
0: Evet. Peki İsa Mesih dünyanın ışığı olarak kendisini adlandırıyor. O zaman şunu sormak istiyorum. İsa Mesih dünyanın ışığı ise o göğe alındığında biz tekrar ışıksız mı kaldık? Ya da çarmıh üzerinde öldüğünde biz ışıksız mı kaldık?
1: Evet, aslında iyi bir soru. Yani birçok kişi bugün gözüyle İsa'yı görmediği için ona inanmakta güçlük çekiyor. Hatta yani birçok kişi İsa Mesih'i diğer peygamberler ya da insanlar gibi görüyor. Çünkü yaratılış sonrasında işlenen günahın sonucunda bütün insanlar ölümlü doğuyor. Bütün peygamberler ölmüşlerdir. Günahlı oldukları için ölmüşlerdir. Eğer günahlı olmasaydılar ölmeyeceklerdi. Evet. Günahın yargısı ölümdür. Ama İsa Mesih öyle değil. Öldü, dirildi. Dirildikten sonra yani bir mezarı yok. Göğe yükseldi. Orada yaşıyor ve oradan yine Tanrı'nın sözü aracılığıyla ve kutsal ruhla bizleri aydınlatıyor. Ve şöyle yazıyor Yuhanna 12. bölüm 44-46 ayetlerde. İsa yüksek sesle, hem de öyle diyor, İsa yüksek sesle, bana iman eden bana değil beni gönderene iman etmiş olur. Yani kime? Tanrı'ya iman etmiş olur. Beni gören beni göndereni de görür. Bu örneği kullanıyor zaman zaman.
0: Evet.
1: Yani beni görüyorsanız Tanrı'yı görüyorsunuz. Biz İsa Mesih'i nasıl görüyoruz şimdi? Kutsal kitaptan görüyoruz. Tanrı'nın sözünden görüyoruz. İncil'de görüyoruz. Bana iman eden hiç kimse karanlıkta kalmasın diye dünyaya ışık olarak geldim. Yani Tanrı sözü bizi aydınlatıyor. Yine Yuhanna 14-15-17 bölümde, yani ışıksız mı kaldık bağlamında bunu okuyorum. Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz. Ben de babadan dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir yardımcı, gerçeğin ruhunu verecek. Dünya onu kabul edemez. Çünkü onu ne görür ne tanır. Siz onu tanıyorsunuz. Çünkü o aranızdadır, aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır. Bu kim? İçimizde olacak olan kutsal ruh. Ve İsa Mesih göğe yükseldikten sonra bütün imanlıların bir arada bulunduğu bir yerde ansızın gökten güçlü bir rüzgarın esişini andıran bir ses geldi. Bulundukları evi tümüyle doldurdu. Ateşten benzer bir şeylerin dağılıp üzerlerine indiğini gördüler ve kutsal ruh artık geldi ve bizim içimize yerleşti. Ve İsa, evet, yani bugün göklerde ama ruh aracılığıyla bizim içimizdedir. Kolosiler 1:24-27 ayetlerinde Tanrı kutsallarına bu sırrın uluslar arasında ne denli yüce ve zengin olduğunu bildirmek istedi. Bu sırrın özü şudur: Mesih içinizdedir. Yani o zaman demek ki biz ışıksız kalmadık.
0: Evet.
1: Bu da size yüceliğe kavuşma umudu veriyor. Her insanı Mesih'te yetkinleşmiş olarak Tanrı'ya sunmak için herkesi uyararak ve herkesi tam bir bilgelikle eğiterek Mesih'i tanıtıyoruz. Evet, Mesih içimizdedir ve biz de buradaki Pavlus'un söylediklerine bakarak bu içimizde olan Mesih'in bütün insanlara ışık olması için tanıtıyoruz.
0: Evet. Tabii ki ışık aslında çok fark edilebilir bir şey. Ama İsa Mesih ışık ise dünya neden İsa Mesih'i kabul etmedi o zaman?
1: İşte bu bölümün başında söylediğimiz bir ruhsal körlük vardı. Yani bazı insanlar gerçekten kördüler. Yani ışık olduğu halde bunu görmek istemediler. İsa kör adamı iyileştirdiğinde ben körler görsün diye geldim diyor. Yani bu kişiler bu dünyaya bağlılıklarında kalmak istediler. İsa Mesih'in yapmak istediklerini anlamak istemediler. Yani mucizeler yaptığı halde. Onu belki de en önemlisi belki de onu uluhi kimliğiyle, yani tanrısal kimliğiyle tanımak istemediler. Yuhanna 5. bölüm 41-47 ayetlerde şöyle yazıyor: İnsanlardan övgü kabul etmiyorum ama ben sizi bilirim. İçinizde Tanrı sevgisi yoktur. Yani neden kabul etmedi? Çünkü Tanrı'yı sevmiyorlardı. Tanrı'yı sevseydiler kabul ederlerdi. Ben babamın adına geldim ama beni kabul etmiyorsunuz. Oysa başka birisi kendi adına gelirse onu kabul edeceksiniz. Yani dünyada bir sürü sahte peygamber var.
0: Evet.
1: Yani bir sürü sahte öğretiş var. İnsanlar bunları kolayca kabul ediyor ama İsa Mesih'i kabul etmiyor. Yani dün öyleydi, bugün de böyle. Birbirinizden övgüler kabul ediyor ama tek olan Tanrı'nın övgüsünü kazanmaya çalışmıyorsunuz. Yani gerçek Tanrı'yı tanımak istemiyorsunuz. Ve anahtar sözcük burada iman. Diyor ki bu durumda nasıl iman edebilirsiniz? Yani Tanrı'yı tanımak istemiyorsanız, kendi fikrinizde gidiyorsanız o zaman siz Tanrı'yla bir ilişki kuramayacaksınız diye İsa Mesih anlatmaya çalışıyor.
0: Evet, o zaman insanda Tanrı sevgisi yoksa ya da Tanrı'yı merak etmiyorsa, aramıyorsa, bir gayret yoksa aslında, yine de kendi düşüncelerine göre bir yaşam sürmek istiyorsa o zaman bunu anlamak istemeyecektir ve anlamayacaktır.
1: Evet, ve hatta İsa da bu şöyle söylüyor, diyor ki yani yazılanlara iman etmezseniz diyor, benim sözlerime nasıl iman edeceksiniz? Yani yazılanlar dedi, Tevrat bölümündeki yazılanlar, evet. Yani halk arasında bilinen diliyle. Eğer bu yazılanları kabul etmiyorsanız bana iman edemeyeceksiniz. Çünkü o yazılanlar İsa Mesih hakkındaydı, gelecek kurtarıcı hakkındadır. Ve bugün de insanlar iman etmiyorlarsa neden iman etmiyorlar? İncil'de yazılanları kabul etmiyorlar. Ama daha çok İncil'i araştırmak isteseler, bir Protestan kilisesine gitseler, orada konuşsalar, onlar da müjdenin ne olduğunu daha iyi anlayacaklar diye düşünüyorum.
0: Evet, tabii ki daha önce de aslında biz bundan biraz bahsetmiştik, Eski Ahit ve aslında İncil'in birbirini tamamlayan yazılar olduğundan. Orada aslında Mısır'dan çıkışta İsrail halkının yani gece yolunu aydınlatan bir ateş sütunu vardı. Yine de bir aydınlatma durumu var. Bu bağlamda İsa Mesih'in sağladığı ışıkla nasıl bir benzerlik var?
1: Evet, onlar işte çıktıklarında Tanrı onlara yol gösteriyordu. Gece gündüz ilerlemeleri için Rab gündüz bir bulut sütunu içinde yol göstererek, geceleyin bir ateş sütunu içinde ışık vererek onlara öncülük ediyordu. Evet. Gündüz bulut sütunu, gece ateş sütunu halkın önünde eksik olmadı. Neden? Çünkü Tanrımız yaşayan bir Tanrı. Evet. Bu programda zaman zaman değindik. Belki izleyiciler bu konuşmayı dinliyorsa daha önce yapılan program başlıklarına bakarak bu yaşamla ilgili olan bölümü dinleyebilirler. Tanrı yaşayan bir Tanrı ve halkıyla birlikte yaşayan bir Tanrı. Halkın arasında olan bir Tanrı. Yani sadece göklerde, uzak yerlerde duran bir Tanrı değil. Evet. Ve onlara gündüz bulutla, gecede bir ateş sütunuyla önünden gidiyorlar. Yine başka bir kitapta, Nehemya kitabında, gündüzün bir bulut sütunuyla, geceleyin yollarına ışık tutmak için bir ateş sütunuyla atalarımıza yol gösterdin diyor. Yani İsa Mesih az önce diyordu, işte Tanrı'nın sözünü anlamak istemiyorsunuz dediğinde bu ayetleri ifade ediyor. Bu ve buna benzer ayetleri ifade ediyor. Nasıl Tanrı bir bulutla yol gösterdiyse, gecede bir ışık sütunuyla, ateş sütunuyla yol gösterdiyse, İsa da yeryüzüne geldiğinde, beden aldığında halkın arasında yaşadı ve kendisi o ışıktı. Ama ne yazık ki insanlar o ışığı izlemek yerine, onun sözlerine kabul edip iman etmek yerine kabul etmemeyi seçtiler. Tabii hepsi değil, yani bir bölüm insan kabul etti, iman etti. Ama bir bölümü de ne yazık ki reddedip sonsuza kadar ondan ayrı kalmayı tercih etti.
0: Evet, ayetlere baktığımızda aslında tabii ki Tanrı'nın halkıyla ilgilenen ve aslında onun halkının yolunu aydınlatan bir ışığın kendisi olduğunu da görebiliyoruz. Aslında zamanımızın da sonuna geldik ama şunu sormak istiyorum ben. Bizler karanlığımızdan bütünüyle kurtulabilir miyiz? Ya da ne zaman kurtulabiliriz? Ne yapmak lazım? Sonuçta günah nedeniyle karanlıktayız ve Tanrı'dan uzaksak karanlıktayız. Ve bunu düşünen, belki o karanlığın içerisinden çıkmak isteyen bir insan ne yapmalı?
1: Şimdi biz dünyada, yani göksel bedenlerimize kavuşana kadar zaman süreci içinde yer alıyoruz. Ve bu zaman sürecine baktığımızda Tanrı'nın ne yapmak istediğini anlamakta güçlük çekiyoruz. Aslında kurtuluş dediğimiz tek bir olaydır. Evet. Yani ama bu olayın birkaç aşaması var. Ve ama bu aşama bir olay içerisinde, bu aşamalar bir olay içerisinde oluyor. Bir kişi İsa Mesih'e iman ettiğinde, yeniden doğuşu yaşadığında artık kurtuluşu tamamlanmıştır. Yani o kişi kurtulmuş, göksel bedenlerine kavuşmak hakkını almıştır Tanrı'nın vaadine göre. Bu böyledir. Ama bunu anlamak için, daha iyi anlamak için şöyle bakmalıyız. Geçmiş, yani iman eden bir kişi için söylüyorum. İsa Mesih'i Rab ve Kurtarıcısı olarak kabul eden bir kişi için söylüyorum. İsa Mesih'e iman ettiğinde kurtuldu. Yani bizler İsa Mesih'e iman ettiğimizde kurtulduk. Tanrı, Romalılar mektupta şunu yazıyor, 3:22-24 ayetlerde. Tanrı insanları İsa Mesih'e olan imanlarıyla aklar. Bunu iman eden herkes için yapar. Hiç ayrım yoktur. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. İnsanlar İsa Mesih'te olan kurtuluşla, Tanrı'nın lütfuyla karşılıksız olarak aklanırlar. Bir anda olmuş bir olay. Yani demek ki kurtuldu. Yeniden doğduk. Ama şimdi ne oluyor? Şimdi şöyle bir durum var. biz artık Mesih'e aitiz. Biz Mesih'e ait olduğumuz için bize başka hiçbir mahkumiyet yok. Yani tekrar ölümü, sonsuz ölümü yaşamayacağız. Biz kurtulduk. Ve yaşam veren ruhun yasası Mesih İsa sayesinde beni günahın ve ölümün yasasından özgür kıldı. Ve insan benliğinden ötürü güçsüz olan kutsal yasanın yapmadığını Tanrı yaptı. Öz oğlunu günahlı insan benzerliğinde günah sunusu olarak gönderip günahı insan benliğinde yargıladı diyor. Yani şimdi bu dönemdeyiz. Artık bize bir mahkumiyet yok. Yani evet, ölüm bize egemen olamayacak. Gelecekte ise artık göksel bedenlerimize kavuşacağız. Ya da İsa geldiğinde diriliş olacak. Hı hı. Yine aynı şekilde göksel bedenlerimize kavuşacağız. Ve bu kurtuluş o zaman tamamlanıyor. Hı hı. Şimdi bu üç olayı birleştirebiliyorsak biz, iman ettik, kurtulduk. Şimdi bize ölümün mahkumiyeti yok ve gelecekte göksel bedenlerimize kavuşacağız. O zaman bu sorunuzu cevaplamış oluyoruz diye düşünüyorum. Aslında kurtuluş bir olaydır.
0: Hı hı, evet. O zaman İsa Mesih'in bize sağlamış olduğu kurtuluşa iman etmeli ve sadık bir şekilde İsa Mesih'i takip etmek, onun buyrukları içerisinde yaşayarak kutsal bir yaşam sürmemiz gerekiyor. Ve umutla aslında İsa Mesih'in ikinci gelişiyle tamamıyla bir Tanrı ile bir arada olacağız diyebiliriz.
1: Evet, hatta şunu da söyleyeyim son olarak kısaca. Hı hı. Biz iman ettiğimizde artık karanlık bize egemen olamaz. Şunu yazıyor Efesliler 1:13-14 ayette. Gerçeğin bildirisini, yani İncil'i, kurtuluşun müjdesini duyup İsa'yı, ona iman ettiğinizde siz de vaat edilen kutsal ruhla onda mühürlendiniz diyor. Hı hı. Yani ruh Tanrı Yüceli'nin övülmesi için Tanrı'ya ait olanların kurtuluşuna dek mirasımızın güvencesidir.
0: Evet.
1: Amin.
0: Süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum İsmail Bey sizlere. Bizi dinleyen dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmek isterseniz Radyo Maranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun efendim.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata, günün her saati yanında. Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
3: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor, yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

Anadolu toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara eş sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Anadolu ve Hristiyanlık programımıza hoş geldiniz. Zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmış olan Anadolu toprakları, büyük bir inanç olan Hristiyanlığın doğduğu ve yayıldığı yerdir. Bu programımızda Hristiyanlık inancını daha iyi anlamak ve nasıl süreçlerden geçtiğini görmek için tarihte bir yolculuk yapıyoruz. Programımıza başlamadan önce hemen hatırlatmak istiyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube sayfamıza abone olarak birçok içeriğe ulaşabilirsiniz. Stüdyo konuğum Doktor Behnam Konutkan. Hoş geldiniz Behnam Bey.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Çok sağ ol. Şükür Allah'a iyiyiz.
0: Evet, programımızın bu bölümünde Haçlı seferleri ve diğer gelişmelere de bakacağız. İsa'dan sonra 1094 ve 1270 yıllar arasında Haçlı seferlerini görüyoruz. Anadolu'ya geliyorlar. Öncelikli olarak neden bu seferleri düzenlediler Behnam Bey? Bu soruyla başlayalım programımıza.
1: Çok güzel bir soru aslında. Ve ne yazık ki Haçlı seferleri okuduk. Hiç neden geldiklerini yazmıyorlar. Ama ben söyleyeceğim. Fakat önce bunu söylemek istiyorum. Haçlı seferleri Hristiyanlık tarihinde kara bir leke. Hı hı. Hiçbir Hristiyan bunu beğenmedi, benimsemiyor. Hı hı. Peki soruna gelelim. Neden başladılar değil mi? Şimdi 1200 yıllarında yaşamış Abulfaraş diye bir Süryani'nin tarihçisi vardır. Türk Tarih Kurumu bunu basmış iki cilttir. Hı hı. Bu adam bütün Arap krallıklarını, o bölgeyi çok güzel anlatmış. Abulfaraş, isteyen okusun baksın. Şimdi Abulfaraş şunu söylüyor. Batı'dan, yani Hristiyan dünyasından insanlar zaman zaman hani hac yapıyorlar ya, Yeruşalim yani Kudüs'e geliyorlardı. Tabii Kudüs'e gitmek için Suriye'den, yani Arap topraklarından geçiyorlardı. Ve oradaki insanlar diyor ki, yani Araplar bu Hristiyanları yakalıyorlardı, dövüyorlardı, mallarını alıyorlardı ve bazılarını öldürüyorlardı. Bu bir gerçek. Hı hı. Ve bu zamanla sürdü. Sonra burada Papa'nın kulaklarına geçti. Papa da, o zamanki Papa, gerçekten eğer bak söylüyorum, eğer Hristiyan olsaydı, bak Papa olmuş değil mi? Ama daha Hristiyan değil desem bana gülerler değil mi? Eğer Papa Hristiyan olsaydı duayla gidecekti oraya. Duayla, sevgiyle gidecekti, Rabbin sözüyle gidecekti. Ama topladı onları, cahil insanlar. Hey, Kudüs'ü kurtaralım dediler. Herkes geldi oraya, toplandı. Bunlar kimisi de hiç serseri, işi gücü olmayan insanlar, asker. Ve hepsi de bir forma giyiyorlar. Formanın üzerinde haç var. Bu nedenle Haçlı seferler geliyor.
0: Neden haç işareti özellikle?
1: Hristiyandır. Yani biliyorsun Hristiyanlık sembolüdür haç. Haç Hristiyanlığın sembolüdür. Yani bayrağıdır. Haç tabii gerçek imanlılar haçı görünce İsa Mesih'in uğrumuza öldüğünü simgeler gösterir. Yoksa o haç bir işarettir. O haç kurtarıcı değildir.
0: Evet.
1: Mesih de kurtarıcı. Onu gidikleri için onlara haçlılar dendi.
0: İsmi oradan geliyor yani, haçlı seferlerin ismi.
1: Aynen böyle.
0: Evet. Peki Hristiyanlıkta baktığımızda, İncil'i okuduğumuzda savaşmayı emrediyor mu, bunu görüyor muyuz?
1: Asla. Yani ben aslında o Papa yanlış yaptı. Bakın ben, yani biz Papa mapa bakmayalım. Pastor mastor bakmayalım, İncil'e bakalım değil mi? Rabbimiz İsa Mesih Matta 5'te şöyle söylüyor. Bir başta düşmanınızı sevin. Bak diyor ki, ben size diyorum ki düşmanlarınızı sevin. Size zulmedenler için dua edin. Öyle ki bak, göklerdeki babanızın oğulları olasınız. Çünkü bak, o yani Tanrı güneşini hem kötülerin hem iyilerin üzerine doldurur. Yağmurunu hem doğruların hem eğrilerin üzerine yağdırır. Ey yalnız sizi sevenleri severseniz ne ödülünüz olur ki? Vergi görevlileri, yani o dönemde halktan zorla vergi toplayan, Romalılar için toplayan Yahudiler bunlara kötü gözle bakardı. Yani vergi mültezimleri, görevlileri diye öyle yapmıyor mu? Yalnız kardeşlerinize selam verirseniz fazladan ne yapmış olursunuz? Putperestler de öyle yapmıyor mu? Bu nedenle göksel babanız Tanrı, yetkin, mükemmel olduğu gibi siz de etkin olun. Burada Rabbin sözüne uyarınca hiçbir zaman savaş olayı yoktur. Ne diyor? Dua edecektiniz değil mi? Hatta ne diyor? Babanız, göksel babanız hem iyilere hem kötülere güneş doğru değil mi? Şimdi güneş evet. olduğu zaman kötüler de faydalanıyor, iyiler de faydalanıyor. Yağmur yağdığı zaman iyiler de kötüler de değil mi? Tanrımız baba ayrım yapmadığı için ayrım yapmayın. Ama ne yazık ki, ne yazık ki ödemin papası halkı topladı. İşte bu İncil'i okusaydı onlara gitmezlerdi. Dua edeceklerdi. Rab onların yerine öcü alacaktı. Bir şey daha söyleyeceğim. Yine İncil'in bölümünde Romalılar 12'de şöyle diyor. Şöyle diyor. Diyor ki 12:9'da diyor ki sevginiz ikiyüzlü olmasın. Kötülükten tiksinin, iyiliğe bağlanın. Birbirinize kardeşlik sevgisiyle bağlı olun. Birbirinize saygı göstermekte yarışın. Tanrı'ya kulluk edin. Sonra diyor size bak size zulmedenler için iyilik dileyin. İyilik dileyin, lanet etmeyin.
0: Evet.
1: Yani Papa diyecekti ki bu ayetleri okuyacaktı. Tamam o Araplar hacılara sıkıntı veriyorlar. Biz dua edelim onları bereketleyelim. Ama yapmadı. Ve ne diyor? Sevinenlerle sevinin, ağlayanlar ağlayın. Birbirinizle aynı düşüncede olun. Böbürlenmeyin. Tersine hor görülenlerle arkadaşlık edin. Bilgiçlik taslamayın. Kötülüğe kötülükle karşılık vermeyin. Herkesin gözünde iyi olanı yapmaya dikkat edin. Bak mümkünse elinizden geldiğince

0: Ayetler çok net aslında bu konuda.
1: Ve bunu okuyan bir insan savaşır mı? Benim hayatım boyunca bu ayetler bana yön verdiler. Bugüne kadar çok dayak yedim, çok sıkıntı çektim. Her zaman bana kötülük yapanları daha çok dua ettim, sevdim onları. Rab öyle gösteriyor.
0: Evet, kesinlikle öyle. Peki bu Haçlı seferleri tabii ki düzenlendiğinde yaşayan Hristiyanlar da var toplum içerisinde. Onlar nasıl etkilendi, nasıl sonuçlar doğurdu Hristiyanlar üzerinde bu seferler?
1: Çok net söyleyeyim. Yani bu gelen askerler, yani Haçlılar işte Avrupa'dan İstanbul'a ve Antakya'ya ve yol boyunca Hristiyanlar vardı. Ve bunu çok net söyleyeyim. Haçlılar var olan Hristiyanlara Müslümanlardan ya Osmanlılardan daha çok zarar verdiler. Yani oradaki Hristiyanların mallarını aldılar, çaldılar. Yani buna felaketti bu Haçlılar ya. Felaketti, anlatamam sana. Çok kötü insanlardı. Rabbi seven, Mesih'i seven insanlar değildi. Hristiyanlara daha çok zarar verdiler.
0: Evet. Hristiyanlara bakış açısını da değiştirdiler mi?
1: O günden beri Hristiyan Ortodoks, yani Anadolu'lu Hristiyanlar her zaman bu Haçlıları çıkaran kişilere karşı olumsuz baktılar. Ama bir şey daha söyleyeyim size. 1987'de Avrupa'da müjdeci Hristiyanlar, yani evangelistler, yani bizim imanlı dediğimiz yeniden doğuşu olan Hristiyanlar, bir grup Hristiyanlar İngiltere'den çıktılar, yürüyerek Haçlıların bütün o yolunu yürüyede İstanbul'a geldiler. İstanbul'a gittiler, valinin yanında valiye gittiler ve dediler ki biz Haçlıların torunları olarak, Haçlı seferleri uygulayanların torunları olarak biz özür dilemeye geldik. Ve bu Haçlıların gittiği Anadolu'daki bütün yerlere, köylere gideceğiz. Belediyelere, kaymakamlara gideceğiz. Ve diyeceğiz ki özür dileriz. Atalarımız bunu yaptı. Biz onları kabul etmiyoruz. Yanlıştı. Biz seviyoruz ve bereketliyoruz. Ve bunu yaptılar. İstanbul'dan Antakya'ya kadar bütün Haçlıların gittiği bölgelere gittiler. Ve özür diledi. İşte budur Hristiyanlık. İncil'i seven budur. Ataları, dedeleri bilmiyorlardı. Benim de dedelerim bilmiyorlardı. Ve her zaman küfürbaz, kavgacı, adam öldüren insanlardı. Ama ben bu ayetleri okuduktan sonra nasıl insanlara kavga yapacağım? Herkeste barış içince olur, değil mi?
0: Evet.
1: Mümkünse diyor. İmkanı varsa ne güzel.
0: Evet, ayetleri de okudunuz aslında. Tanrı aslında savaşı emreden bir Tanrı değil.
1: Asla.
0: Aslında düşmanını bile seveceksin diyor. Ama insanlar hata yapabilir tabii ki. Ve benlik var, istekleri var, arzuları var. İnsanlar yanlışlar yapabilir ama tabii ki bu Tanrı'nın isteğiymiş gibi algılamamak lazım. Çünkü bazen Hristiyan hata yaptığına sanki onun Tanrısı böyle diye bir suçlamayla geliyorlar. Ama Tanrı'nın isteği bu değil aslında.
1: Kesinlikle çok doğru söylediniz ve çok yanlıştı böyle düşünmek. Az önce okuduğum ayette diyor ki Tanrınız, babanız mükemmeldi, siz de mükemmel olun. Babanız diyor ki hem kötülere hem iyilere güreşir doğurur. Tanrımız ayrım yapmaz. Ama insanlar yapar. Haçlılar yaptılar ama o İncil'den değil ki, değil mi? Hiç kimse İncil'i, Hristiyanlığı Haçlıların yaptıklarından ötürü suçlayamaz. Yanlıştır. Eğer İncil'de deseydi tamam o zaman. Doğru değil mi?
0: Evet.
1: Biz öyleyiz. Ve bu Haçlılar felaketti ya. İyi, eğer zaman varsa iki dakika bir şey söylemek
0: tabii,
1: istiyorum.
0: Tabii.
1: Haçlıların, yani sevgili dinleyicilerimiz 4. Haçlı Seferleri okuyabilir. İstanbul'a geldiler bu Haçlılar, Bizanslara geldiler, Ayasofya'ya gittiler. O Ayasofya, Tanrı'nın görkemi, bilgeliği, o kiliseye gittiler. Oradaki ikonaları aldılar, yıktılar, mahvettiler ve Venedik'e götürdüler. İstanbul'da yaptıkları zararı hiç kimse yapmadı. Ve buna Hristiyandı. Nasıl Hristiyan olabilir?
0: Evet.
1: Bizanslar da Hristiyandı. Lütfen İnternette 4. Haçlı Seferleri okuyun, göreceksiniz ki Haçlıların yaptığı felaketi göreceksin.
0: Evet.
1: Yanlış.
0: Peki amaçlarına da ulaşabildiler mi aynı zamanda? Hiç olumlu etkileri olmadı mı?
1: Çok zarar verdiler. Olumlu etkili en sonunda Yeruşalim'e gittiler. Orada, yani Kudüs'e gittiler. Orada kaldılar. Ve birkaç yıl kaldılar. Orayı güya kurtardılar. Sonradan oradan da ayrıldılar. Yani bence bana göre, düşünceme göre Haçlıların yaptığı zarar çoktur, yarar yoktur.
0: Yani olumlu bir etkilerini görmüyoruz.
1: Hiç görmedim.
0: Hem Hristiyanlara hem de o bölgedeki insanlara.
1: Asla. O bölgeye de çok sıkıntı oldu. Oradaki bölgeler Hristiyan.

0: İnsanlara karşı bir nefret duyguları oluştu. Hı hı. O gün bugün ne dedin? 1054 miydi? Kaçtı? Yok. 1054.
1: 1094 ve 1074.
0: İşte 1094'ten bugüne kadar. Bakınız. 1094'ten bugüne kadar bu haşrların düşüncesi Türkiye'deki Hristiyanlara karşı o kadar olumsuz oldu ki. Hı hı. Ufak böyle bir Hristiyan etkinlik yapınca haşrılılar diyorlar bize. Bu çok yanlış. Herkes duysun ki biz Hristiyanlar Haçlıları beğenmiyoruz, kabul etmiyoruz, yanlıştırlar.
1: Evet ve onların hataları aslında bütün Hristiyanları kapsamıyor tabii
0: kesinlikle.
1: Ki.
0: Kesinlikle asla.
1: Tanrı da aslında savaşmayı emretmiyor her zaman. Asla. Sevmeyi.
0: Önce bile söylüyor değil mi?
1: Evet. Yani. Sevmeyi ve barışı öneriyor.
0: Öneriyor. İncil öneriyor barışı.
1: Evet.
0: Hatta bir Rabbimiz İsa'nın bir sözünü daha söyleyeceğim size.
1: Tabii okuyabilirsiniz.
0: Yani dedin ya barışa bak Rab İsa Mesih ilk ağzını açtığı zaman, ilk başladığı zaman vaza ne diyor? Önce ne mutlular bölümünde. Önce diyor ki ne mutlu yüreği temiz olanlara, tamam mı? Çünkü onlar Tanrı'yı görecekler. Ne mutlu barışı sağlayanlara.
1: Evet.
0: Ne olacak? Onlar Tanrı oğulları denecek. Yani ruhsal yönde Tanrı oğulları olacak. Yani barışı sağlamak her bir Hristiyanın görevidir. Savaş yapmak değil.
1: Evet.
0: Ve savaşı yapan Hristiyan olamaz. O kadar.
1: Evet, şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra keyifli sohbetimize tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Maranata. Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.
3: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
4: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
5: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Şimdi şununla devam edelim istiyorum. Konstantinopolis yani İstanbul'u Fatih Sultan Mehmet aldığı zaman Bizans Kilisesi ve Roma Kilisesi arasında önemli bir mezhep sorunu var olduğunu görüyoruz. İstanbul'un alınışında nasıl bir etkisi oldu bu durumun?
1: Güzel. Teşekkürler, güzel bir soru. Ama aslında bunu başlangıçta özet söyleyeyim. İstanbul'u Rumlar Osmanlılara teslim ettiler. İçeride kavgalar vardı. Bak İsa Mesih dedi ki hiçbir ülke içte karışıklık olur değil mi? Oldu. Bu mezhepsel farklılığından ötürü birbirlerini suçluyorlardı. Hatta öyle bir söz çıktı. Rumlar, İstanbul Bizansların sahibi Rumlar biraz gururlu insanlar. Dediler ki kardinal şapkası görmektense Osmanlı sarığını tercih eder dediler var ya. Böyle. Ve hep kavgalar yaptılar. Çok gereksiz kavgalar. Çok gereksiz. Hristiyan düşüncesi değildi bu kavgalar. İncil'i bilerek kavga yapmadılar. İncil'i bilselerdi kucaklayacaklardı birbirlerini ve birbirlerini bereketleyecekler. Ama yapmadılar. Ve tabii Osmanlılar İstanbul'u almak istiyorlardı. İstanbul doğunun yani Avrupa'nın doğunun incisidir. Güzeldi. Bizanslar kurmuşlardı. Gayet güzel. Haklı olarak uğraştı, yapmak istedi. Ve uzatmayayım, içeri girdiler. Çünkü kapıları Rumlar açtılar. Ama Fatih Mehmet aslında çok güzel iş yaptı. Gnadios diye bir Rum vardı. Çok akıllı. O kaçmıştı Edirne'ye. İstanbul'a girer girmez Fatih Mehmet onu buldu. Dedi sen artık İstanbul'un patriğisin. İstanbul'un patriği de İstanbul'un anahtarını Fatih Mehmet'e verdi. Eğer patrikhaneye giderseniz, Rum patrikhanesine giderseniz Fener'de büyük böyle Fatih Mehmet'le patriğin büyük bir fotoğrafı vardır ve anahtarı veriyor. Evet. Bu bir gerçek ki Fatih Mehmet iyi davrandı önce Hristiyanlara. Ama niye davrandı? Fatih Mehmet'in anneliği vardı, babasının karısı. Mara diye bir Sırp papazın kızı Mara. Bu kadın iyi bir kadındı. İmanlı bir kadındı. Fatih Mehmet'i iyi yetiştirdi. Bak Fatih Mehmet çok güzel Grekçe biliyordu. Hristiyanlığı çok iyi biliyordu. Sonra padişah olunca genç yaşta padişah oldu biliyorsun. 22-23'te. Ve padişah olunca Hristiyanlıkla ilgili şiirler yazdı. Hristiyanlığı övdü. Hatta bazı noktalarda bazı alıntılar, bazı yazılar var ki Fatih Mehmet'in Hristiyanlığı benimsediği ve Hristiyan olmak istediğini yazıyorlar. Başka bir şey daha söyleyelim. Fatih Mehmet'in o dönemin papasıyla bir mektuplaşma ilişkisi vardı. Ve papa ona diyor ki Fatih Mehmet'e senin sadece bir suya ihtiyacın var. Nedir o su? Yani vaftiz olmaya ihtiyacın var. Bir gün bunu televizyonda çok meşhur bir tarihçiye sordular. Böyle bir mektup söz ediyorlar. Ne dersin? Dedi ne yazık ki böyle bir mektup var ama orijinali değil. Fotokopisi bizde var. Ya kardeşim orijinal olmadan fotokopi nereden gelecek değil mi? Evet. Öyle bir olay vardı. Aslında Fatih Mehmet'in bir amacı vardı. Katolik dünyasıyla Ortodok dünyasını birleştirmek var ya onunla uzlaşmak ve kendisi Roma hakimi olmak isterdi. Hep yazışıyordu ve bir ara Papa 2. Pius Fatih Mehmet'e yazdığı bir mektupta diyor ki ona Hristiyan ol. Yani Fatih Mehmet'e yazıyor mektup. O mektup duruyor. Hristiyan olduğun takdirde dünyanın hakimi zaten sen olacaksın. Bunun için sana gereken şey birazcık su yani. Söylemiştim yani vaftiz olmaktır. Yani vaftiz ol. Şimdi Fatih Mehmet'in sadece onun yazdığı bir şiir okumak istiyorum eğer izin verirseniz.
0: Tabii.
1: Fatih Mehmet'in Galata'da Katoliklik üstünde yazdığı gazellerden biri şöyle. Galata bir sonra İstanbul Hristiyanların en çok olduğu yerdi.
0: Evet.
1: Diyor ki Galata'yı gören gönlünü cennetin en gizemli bahçesine bile bağlamaz. Gönül güzeli bir sevgiyi Galata'nın kendisine gören anmaz bir daha Selvi boylu bir başka sevgiliyi. Galata'nın kimliğinde bir Hristiyan dili ise gördüm ki dudakları kutsal bir tapınak olur. İsa'nın insanlık dünyasını gören dinle imanın akıl ve anlayışını sıkı tutmak gerekir. Yok ey Müslümanlar, o kiliseyi gören olabilir kafir hemen. Orada karşılaştığı kiliseyi gören de bir daha gitmez mescidi falan devam ediyor. Görüyor musun? Öyle. Güzel bir şeydir. Bu da bir tarihten bir nokta. Ve başka bir şey var. Kitap okudum. Fatih Mehmet Üsküdar'a gidiyor. Oradan da Gebze'ye gidecek. Savaşmaya, doğuya savaşmaya gidecek. Ve Gebze, Üsküdar'dan giderken yolda hastalanıyor. Gebze'de genç yaşta ölüyor, değil mi? Bazı söylentiler vardı. Yani okuduğum kitaba göre bazı söylentiler var ki onu henüz Hristiyanlığı benimsediği için onu zehirlediler. Onun Yahudi doktorları vardı. Yavaş yavaş zehirlediler. Öyle söyleniyor ama bilmiyoruz.
0: Evet, yani bir olabilir. Gerçek diyemeyiz sadece.
1: Doğru. Ama iddialar var. Ama hatta bazıları Hristiyan olduğunu da söylerler. Fatime öyle bir insandı. Ve gerçekten Hristiyanlar her zaman iyi davrandı. Papazlarla, kardinallarla ilişkisi vardı. Hatta Pontus Rum krallığı vardı.
0: Evet.
1: Fatih Mehmet onlarla çok yazıştı. Çok yazıştı. Sonra da yine de onlar da yıkıldı.
0: Evet. Yine de bu yaşadıkları Bizans Kilisesi ve Roma Kilisesi arasındaki sorun aslında İstanbul'un fethi sırasında Fatih Sultan Mehmet için bir fayda sağladı.
1: Tabii. Aslında Bizans Kilisesi ile Katolik Kilisesi arasındaki sorun var ya, o kadar yüzeysel, o kadar basit ki 1054 yılında. Şimdi İznik Konseyi'nde okumuştuk değil mi? Bir deklarasyon, bir bildirge yapılmıştı. Ve o bildirgede, tamam mı? Kutsal Ruh, hani baba oğul ve kutsal ruh ya. Kutsal Ruh babadan çıktı, vardı, tamam mı? Babadan çıktı. Fakat 1054'te Katolikler ve Fileo ve oğuldan da o sözcüğü koydular diye arada bir yıldır düşmanlıklar vardı, biliyorsun. Ne kadar basit, ne kadar boş bir şey vardır. Birbirleri suçladılar, birbirlerine sıkıntı verdiler. Ve bir Hristiyan davranışına yakışmaz, asla yakışmaz. Yani birçok insan, tarihçiler bunu bir Hristiyan olarak kabul edemeyiz. Politik vardı. Aslında Bizans Kilisesi ile Katolik arasındaki olaylar bir politikti. Nedeni de söyleyeyim, bir şey diyeceğim. Şimdi Roma İmparatorluğu bölündü değil mi? Roma İmparatorluğu ikiye bölündü. Doğu Roma, Batı Roma değil mi? Tarih yazıyor. Şimdi Doğu Roma'nın merkezi İstanbul'du. Konstantino İstanbul'du. Batı Roma'nın merkezi de Roma'ydı. Ve bu sefer dediler ki merkez, patriklik İstanbul'da olsun. Yok efendim Roma'da olsun tartışlar. Bu sefer ayrıldılar birbirlerinden. Bizans, yani Doğu Roma İmparatorluğu, Doğu Roma diyen Bizans, merkezi İstanbul ve patrik de İstanbul'da oldu, Fener'de. Onlar da kendilerine patrik, yani papa. Papa baba demek, patrik baba demektir, biliyorsun. Baba yani. Aynı. Çok basit bir düş, çok yüzeysel. Yani bu Hristiyanları biz bağlı tutmuyoruz. İncil'i inanan insanlar kardeş olacaklardı ve basit bir sözcükten ötürü birbirlerini kabul edeceklerdi. Şimdi de atıyorum ki İstanbul'da kaç kiliselerimiz vardır? Farklı düşünebiliyorlar, olsun. Farklılıklarımız zenginliklerimizdir, her zaman söylüyorum. Farklı noktalarda daima tolerans olmalıdır. Örneğin bir Ortodoks'la, bir Katolik'le çok az bir farklı noktalarımız var. Bir kabullenmemiz lazım, birbirimizi sevmemiz lazım, değil mi? Bu çok önemli. Ama aynı noktalarda birlik olacağız. Fakat her şeyde ne olacak? Sevgi. Bu düşünce olsa hiç kavga olmazdı kiliseler arası. Şimdi bugün bile İstanbul'da, uzatmayayım, Türkiye'deki kiliseler arasında, Protestan kiliseleri arasında, müjdeci dediğimiz imanlar kilise arasında teolojik farklılıklar yüzünden kavgalar oluyor. Yazık, olmamalı. Biz Tanrı'nın ailesiyiz. Biz Tanrı'nın çocuklarıyız. Biz dua ederken ey göklerdeki baba demiyor muyuz?
0: Evet.
1: Biz ona baba dersek, sen baba dersen, o baba derse, o baba derse, o zaman biz de kardeşiz, değil mi? Bu İncil'in düşüncesidir. Bu iman düşüncesidir. Diğer düşünce gereksiz düşüncedir. Yani dincilik düşüncesidir ve bu Tanrı'nın gözünde de kirlidir.
0: Evet. Tabii ki şunu da merak ediyorum. Sultan Mehmet'in Hristiyanlara yaklaşımı ve Ayasofya'nın durumu neydi o dönemde?
1: Ayasofya tabii Fatih Mehmet Sultan gayet güzel bir insandı ama Ayasofya'yı cami çevirmesi de hoş bir olay değildi. Ayasofya 4. yüzyılda yapılmış, 5. yüzyılda yapılmış, Kral ya da Kral Justinian döneminde yapılmış. Ayasofya, tanrısal bilgelik. Onu bırakabilirdi. Ayasofya mükemmeldi. Türkiye için bir, Anadolu'ya, Türkiye için önemli bir sanat eseridir. Bunu koruyacaklardı. Bence yanlış yaptılar, bana göre yanlış yaptılar öyle.
0: Zaten Sultan Mehmet'in aslında Hristiyanlara yaklaşımı da kötü değil genel olarak.
1: Çok iyiydi. Eğer Topkapı Sarayı'na gidersen bir kilise var. O onun anneliği için yaptı o manastırı. Düşünebiliyor musun? Onun döneminde kiliselere dokunmadı. Sadece Ayasofya'ya, bir de İstanbul'da birkaç kiliseyi aldılar. Evet.
0: Evet. Aslında baktığımızda kimi zaman kötü dönemlerden geçmiş Hristiyanlar, kimi zaman iyi noktalarda olabilmişler. Yine de ayrılıklar, çekişmeler içinde de olduklarını görüyoruz zaman zaman. Tabii ki insanlar hata yapabilir ama bunu inandığı inancı kullanarak da yapıyorlar bazen. Biz İsa Mesih'in yaşamlarımız için isteği nedir aslında? Hristiyan yaşamı nasıl olmalı? Biraz ondan bahsettiğiniz ama daha ayrıntılı tabii, baktığımızda
1: yani İsa Mesih'in her bir inanlı için amacı şudur. Kutsal olacaksınız. Çünkü Tanrı kutsaldır. Barışsever olacaksınız. Merhametli olacaksınız. Alçak gönüllü olacaksınız. Ve toplumun ışığı ve tuzu olacaksınız. Ne demektir? Toplum karanlıksa davranışınızla, güzelliğinizle ışık olacaksınız. Toplum bozuksa, çürükse, eskiden buzdolabı yoktu, ne yapıyorlardı biliyorsun, yemeği tuz koyuyorlardı. Tuz çürümeyi engeller. Yani her bir Hristiyan bir tuz görevini görmelidir. Bulunduğu toplum, çevre eğer kötülük yapıyorsa o çürümeyi engelleyecektir. İnsanlar sana bakacak, Hristiyanlara bakacak, davranışa bakacak ve etkilenecek. Hristiyan dünyanın tuzudur, bunu bilmelidir. Eğer tuz ve ışık olmuyorsa Hristiyan olamaz. Yani kiliseye gitmekle, haç takmakla, vaftiz olmakla asla bunlar bizi Hristiyan yapmaz. Yürekten değişmek olmaz. Mesih'in mayasıyla mayalanmak lazım değil mi? Mesih'in öğretisiyle mayalanmak lazım ve değişilmiş olur. Ve şu ayeti okuyayım, eğer izin verirsen şu ayeti okuyayım. Evet. Bakınız Romalılar 12'de bak ne diyor. Diyor ki öyleyse kardeşlerim Tanrı'nın merhameti adına size yalvarırım. Vah vah. Bedenlerinizi bak diri, kutsal, Tanrı'yı hoşnut eden birer kurban olarak sunun. Ruhsal tapınmanız budur. Bu çağın gidişine uymayın. Bu çağın gidişi nedir? Her zaman trendler oluyor. Yanlış şeyler oluyor. Kötülükler, günahlar, ahlaksızlıklar olur. Ama onlara uymayın diyor. Bunun yerine bak Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin. Her bir inanlı her sabah her gün Rab bugün benim için senin isteğin nedir? Onu düşünerek dua eder ve ona göre davranacak. Tanrı'nın isteği kutsal olmaktır. Tanrı'nın isteği herkesle barış içinde olmaktır. Tanrı'nın isteği insanlara yardım etmektir. Tanrı'nın isteği merhametli olmaktır. İncil diyor Rabbi İsa 5. bölüm diyor ki ne mutlu merhametli olanlara. Nedir merhamet? Başkasına acı değil mi? Başkasının duygularına ortak olur. Başkalarının eğer ekonomik sorunları varsa yardım eder. Bütün bunlar güzel değil midir?
0: Evet, kesinlikle öyle. Ve her bir Hristiyan tabii ki bütün yaşamını Mesih'e adadığında ve onun öğretileri içerisinde yaşadığında gerçekten tuz ve ışık olacaktır bulunduğu yerde.
1: Amin, olalım.
0: Evet, olalım. Çok keyifli bir sohbetti gerçekten ama programımızın sonuna geldik. Behnam Bey, çok teşekkür etmek istiyorum sizlere. Sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız, yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı başlıyor. Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu. Bu program serisi boyunca konuğum Pastör Nuh Baytekin, Kartal Protestan Kilisesi Pastörü. Hoş geldiniz Nuh Bey.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Ben iyiyim. Sizler nasılsınız?
1: Biz de iyiyiz. Burada olmaktan sevinçliyiz.
0: Bizler de burada olduğunuz için sevinçliyiz gerçekten ve bu program serisi boyunca aslında günah kavramını ele alıyoruz ve yaşamımızdaki günahların yerine hangi erdemleri koyabiliriz, bunları konu alıyoruz. Tabii ki kutsal kitabın ışığında bunu yapmaya çalışıyoruz. Bu konularda sorularınız varsa bizlere soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Ve aynı şekilde tüm sosyal medya platformlarında da @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz oradan da. Bugünkü konumuz aslında biraz geniş bir konu olacak. İşte çekişme, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik diye bir başlık verdik. Uzun bir başlığımız var ama herhalde program süresi içerisinde anlatmaya çalışacağız bunu. Neden biz birbirimizle çatışıyoruz diye sorarak başlayabilirim Nuh Bey.
1: Bunu çeşitli yollardan açıklamasını yapabiliriz. Psikoloji ve sosyolojiye göre insanlar neden çatışıyor diye sorduğumuz zaman insanlar doğal olarak farklı arzulara sahipler. Yani her insanda farklı bir arzu var. Korkuları oluyor. Bu korkularda da insanlarda çeşitlilik olabiliyor. Ve çıkarlar taşıyor. Ve bu çıkarlardan dolayı, bu çeşitlilikten dolayı bireyler ve gruplar arasında çatışmalara yol açabiliyor. Ekonomi ve siyasi bilimine baktığımız zaman çatışmalar genellikle sınırlı kaynaklardan ortaya çıkabiliyor. Yani bir rekabet var kaynaklar üzerinde ve buradan çıkabiliyor. Örneğin toprak az olan bir ülkelerde ya da para ya da enerji gibi bunların sınırlı olması rekabete sebep oluyor ve bu da çatışmalar doğurabiliyor. İnsanlar inançları, değerleri ve kültürleri nedeniyle de çatışabiliyorlar. Yani farklı bir kültüre sahip olduğu için kendisinden farklı olan insanlarla inancı farklı olduğu için, değerleri farklı olduğu için çatışma içine girebiliyorlar. Ve tarih boyunca da baktığımız zaman bireyler ve gruplar arasında güç elde etme arzusu savaşlara ve çatışmalara neden olmuştu. Yani bu her zaman insan içinde aslında biz hep vurguladığımız bir nokta, ileride de açıklayacağız ama günahlı doğadan dolayı insanın yani sürekli tanrı gibi olma, bir şeyleri yönetebilme, güç elde edebilmek için bireyler ve gruplar arasında bu savaşlara, kavgalara ve çatışmalara kadar sürüklendiğini görüyoruz. Ama bunun her zaman biz Hristiyan bakış açısından ...sıyla da değerlendiriyoruz. Neden birbirimizle çatışıyoruz diye baktığımız zaman insan Tanrı'dan uzaklaşınca Tanrı'nın verdiği yüreği, Tanrı'nın verdiği o ahlakı, Tanrı'nın verdiği doğruluğu, iyimserliği o yüreği kaybediyor, yozlaşıyor. Evet. Ve yozlaşmış günahkar yürek sevgisi de soğuyor. Yani tanrısal bir sevgiyi alamıyor, tanrısal bir sevgiyi besleyemiyor ve ne oluyor? Bu günahkar yürekten dolayı sürekli olarak insanlarla bir çatışma içinde oluyor. Adem Havva zaten günah işlediğinde Adem Havva'yı suçluyor, Havva yılanı suçluyor, işte hepsi birbirini suçlayarak bir çatışma içine giriyor. Bu çatışmanın kaynağı Tanrı'dan uzaklaşma ve günahın etkisinin büyük olduğunu görüyoruz. Ve buna bağlı olarak kibir ve bencillik olduğunu kutsal kitap bize öğretiyor. İnsanlarda kibir ve bencillik başkalarının çıkarını düşünmüyor. Hep kendini düşünen bir düşünce olduğu için genellikle çatışmalar buradan kaynaklanabiliyor. Kendini düşünmek, kendi iyiliğini düşünmek ya da gururunu daha çok korumak için insanlar bu tarz çatışmalara girdiğini kutsal kitapta da okuyabiliyoruz. Bencil eğilimlerinden dolayı bu tarz. Bir de genellikle bizim vurguladığımız bir şey var. Şeytan da insanların aslında birlik içinde, beraberlik içerisinde, esenlik içerisinde olmasını istemiyor. istemiyor. Adem ve Havva'yı Tanrı ile ayırdığı gibi ve aralarında karı koca arasında bir ayrılık, çekişme yarattığı gibi bugün şeytan yine aynı şekilde insanların hayatında böyle bir çatışma, çekememezlik, ayrılıkları doğurabilecek şekilde halen çalışmaktadır. Tabii biz her zaman vurguluyoruz, şeytanın asıl sebebi şeytan değil. Onun düşüncelerini benimsemek, onun düşüncelerini hayatımızda yer verip uygulamak yanlış bizden kaynaklanıyor. Hı hı. Bu şekilde açıklama yapabiliriz. Hı hı.
0: Ve biraz daha aslında tarihsel olarak bakma şansımız olursa bu çekememezlik nereden doğuyor diye mesela benim aklıma şey geliyor, o açıdan sormak istedim size. Kutsal kitapta yaratılış bölümünde işte Habil'le Kain'in hikayesi var orada. Habil Tanrı'ya şunu sunuyor, ilk ürününü Tanrı'ya sunuyor aslında olması gerektiği gibi. Kain ise bunu yapmıyor ve Tanrı aslında Habil'in sunusunu doğru bir şekilde, doğru bir yürekle sunulduğu için kabul ediyor. Kain'inkini ise kabul etmiyor ve burada bir çekememezlik, aslında bir çatışma doğuyor aralarında. Ve Kain Habil'i öldürüyor. Evet. Kutsal kitapta. Peki bu çekememezlik tam olarak nereden doğuyor? Yani kökeni olarak biz insanoğlu olarak buraya nasıl geldik? Nasıl bu duruma geldik?
1: Yani yaratılışta da öyle ama Tanrı'yla birlikte olan insanlara baktığın zaman genellikle kendi kimliği hakkında emin oluyor, sahip olduğu şeyler hakkında tatmin olabiliyor. Tanrı'nın varlığı insanlara sevgi olduğu için kıskançlık falan doğmuyor ve Tanrı'yla birlikte olan bir insanın şükran, hayatında sahip olduğu şeyleri şükrediyor, minnettar oluyor. Ama bu çekememezlik genellikle kıskançlıkla bağlantılı olarak, yani kendi şeyiyle tatmin olmayıp kıyaslama içine girebiliyor. Bir tatminsizlik var. Çünkü Tanrı'dan alamadığı sevgiyi başkalarından almaya çalışıyor. Başka şeylerle tatmin etmeye çalışıyor. Başkasının daha çok sevgi aldığını görünce buna kıskanıyor. Başkalarının sahip olduğu şeyleri kendisi sahip değilse bunu kıskanıyor. Başarılar konusunda da öyle. Yani baktığımız zaman Tanrı'yla ilişkisini kopan her insanın hayatında aslında bunların oluşması çok doğal bir şey. Başlangıcı da tabii ki Tanrı ile olan ilişkimizin kopması, ondan gereken tatmini, sevgiyi alamamamız, onun bereketlerini hayatımıza alamamamız, bu da bu şekilde bizi başkalarıyla kıyaslamaya, çekişmeye, kavgaya götürebiliyor.
0: Evet, aslında ilginç bir durum, çünkü mesela toplumumuza baktığımız zaman ya da kendimize de baktığımız zaman, tabii ki kendimizi de sınadığımız zaman belki çok yaşı büyük insanların da belki çok gerçekten eğitimli, böyle kültürlü, olgun olduğunu düşündüğümüz insanların da bir şekilde bu çekememezliğe, kıskançlığa ya da içte bir belki haseti barındırdığını görüyoruz. İlginç bir durum. Ve tüm bunlar gerçekten ölümcül mü, yani çekememezlik, ayrılıklar, bölünmeler, bu kıskançlık gerçekten ölümcül olarak bunu tanımlayabilir miyiz?
1: Bunu iki yönden ele alabiliriz. Bir seküler perspektiften bakarız, bir de Hristiyan perspektifinden bakarak açıklama yapabiliriz. Aslında şiddet ve savaşlar, az önce de söyledik, tarih boyunca çekişmeler ve bölünmeler toplumun çöküşüne, savaşlara ve kitlesel ölümlere sebep olduğunu açıklamıştık. Bu ideolojik ya da etnik ayrılıklar da çatışmalar daha ölümcül hale geliştirdik.

0: olarak ifade ediliyor ve bunun günahın sonucu olarak da ne oluyor? Tanrı'nın lütfundan, sevginden mahrum kalıyoruz, kopuyoruz. Bu fiziksel ölümden daha ciddi bir durum olarak değerlendirilebilir çünkü bizi ruhsal ölüme götürebiliyor. 1. Yuhanna 3. bölüm 15. ayete baktığımızda şöyle söylüyor: kardeşinden nefret eden katildir. Hiçbir katilin sonsuz yaşama sahip olmadığını biliriz. Yani bu çekememezlik, nefretin aslında insanları ruhsal açıdan ölümcül olduğunu, ölüme götürebileceğini bize öğretiyor. Ve kilise içerisinden de baktığımız zaman Hristiyanlarda kilisede birliğin önemi büyüktür. Hani Tanrı kilisenin bir olmasını istiyor. Birbirini desteklemesini ve bir beden olarak hareket etmesini, aynı düşüncede, aynı amaçta birleşmesini istiyor. Ama çekişmeler, bu bölünmeler kilisedeki Tanrı'nın amacına aykırı bir hareket oluyor. Yani kilisenin kendi görevini, Tanrı onlara verdiği görevi yapmasına engel olabiliyor. Ve bu Tanrı'nın planlarına da zarar verebiliyor. Bir anlamda yıkıcı bir etkisi var. Ve kilisedeki hizmetlerde sorun çıkartabiliyor. Aynı zamanda bunu ölümcül olduğunu söylemek için, yani insan sevgiye, barışa çağıran bir Tanrımız var. İnsanları seveceksin, barış içinde olacaksın diye öğreten Tanrı'nın bir planı var. Bu çekişmeler ve bu ayrılıklar aslında Tanrı'nın bizlerden istediği o barışı, sevgi çağrısını aslında uygulamamış oluyoruz. Bu da bir günah olarak da görüp bunun da bizim üzerimizde yıkıcı etkileri olabilir. Ama aynı zamanda bölünmeler her zaman yıkıcı olmayabiliyor. Yapıcı potansiyelleri de var. Biz bunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yani hangi arka niyeti, arkasındaki niyet ne olduğu çok önemli. Kin, nefret, öfkeyle kaynaklı olan bütün ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlikler, bunların çekemezliğin kaynağı tabii ki kötü genellikle oluyor. Bunların hepsi ölümcül sonuçlar getirebiliyor. Ama yapıcı bölünmeler de olabiliyor insanlar arasında. Yani aynı fikirde olmayabiliyorsun, aynı bakış açısında olmayabiliyorsun. Bunlar birlikte olduğun zaman daha olumlu sonuçlar doğurmayabiliyor. O zaman ayrı yollarda hareket ederek daha olumlu, daha gelişmiş bir şeyler üretilip yapılabiliyor. Ve biz bunu kilise örneğine de baktığımız zaman Barnaba ile Paulus arasında bir çekişme çıkıyor. Aslında Barnaba'nın yeğeni Markos müjde yolculuğunda beraber gitmiyor. Birden geri dönmek istiyor ve bu hizmeti bir nebze etkiliyor. Ve bir dahaki yolculuklarında Barnaba yine Markos yeğenini götürmek istediğinde Paulus bunu istemiyor. Çünkü bir düzensizlik var. Ve hizmete engel olmuştu. Ve aralarında bir anlaşmazlık çıkıp ayrılıyorlar. Ama buna baktığımız zaman bu ikisi arasında kötü bir şey olmadı. Birbirlerini kutsuyorlar. İkisi farklı şekilde hizmetlerine devam ediyorlar. Bu daha olumlu bir etki de yaratabiliyor. Ve daha sonra Markus düşüncesi değişiyor. Bir şeyler oluyor ve tekrar Paulus da hizmet etmeye devam ediyor. Yani bölünmenin arkasındaki niyet kötü olmadığı zaman olumlu da olabilir ama niyet kötüyse, nefret, kin varsa bu ölümcül günah olarak görüp etkileri de üzerimizde ortaya çıkacak.
1: Evet. Ve mesela belki bu tarz durumlarda işte her zaman sorduğumuz bir soru var. İsa olsa ne yapardı diye. Gerçekten hani o durum karşısında da bir problem varsa ortada ve ayrılık ya da bölünme o sorunun çözülmesine sebebiyet verecekse ya da en azından çoğunluğun zarar görmesini engelleyecekse, dediğiniz gibi bu belki sağlıklı bir şekilde uygulanabilir. Ama bahsettiğiniz gibi altındaki o niyet kinse, kibirse, hasetse, farklı bir şeyse, o zaman tabii ki Tanrı'nın isteği bu değildir. Peki Tanrı'nın isteği nedir Nuh Bey? Yani çözüm nedir?
0: Aslında hepimizin çok iyi bildiği ama fazla umursamadığı bir şey. Tanrı bizden istediği şey barış, sevgi ve birliğin sağlanmasıdır. Bunu kutsal kitabın tamamında gördüğümüz bir şey. Tanrı halkının bir arada barış içinde, sevgi içinde yaşamasını arzu ediyor. Ve Tanrı'nın sözünde bunu görürüz. Mesela 1. Korintliler 1. bölüm 10. ayette şöyle söylüyor: kardeşler, Rabbimiz İsa Mesih'in adıyla yalvarıyorum. Hepiniz uyum içinde olun, aranızda bölünmeler olmadan aynı düşüncede ve görüşte birleşin. Bizlerin uyum içinde olması ve bölünmeler olmadan aynı düşüncede birleşmemiz, Tanrı bizim bu şekilde yaşamamızı istiyor. Bir birlik içinde yaşamamızı istiyor. Ve aynı zamanda sevgi ve bağışlama istiyor. Yani sevgi, çekişme ve kıskançlık gibi duyguları yok eden çok güçlü bir silahtır. Ve Tanrı genellikle halkından istediği şey sevgiyi öğrenmesi, Tanrı'daki sevgiyi. ettiği, Tanrı bizi nasıl bağışladı, affetti, bizim günahlarımızı, suçlarımızı nasıl

0: düştüğünü öğrenip bu şekilde insanları sevmemizi istiyor ve bağışlamamızı istiyor. 1. Korintiler yine 13. bölüm 4. 7. ayetlerde sevgiyle ilgili birçok açıklamalarda bulunurken sevginin kıskanç olmadığı ve insanları birleştirdiğini ifade ediyor. Yani bizler Tanrı'nın sevgisini öğrenirsek, Tanrı'nın isteği nedir, onun sevgisini öğrenip birbirimizi sevmek, Tanrı'nın bizi sevdiği gibi birbirimizi sevmek, Tanrı'nın bizi bağışladığı gibi birbirimizi bağışlamaktır ve o da ne olacaktır? Aramızdaki kin, bölünme, ayrılıkları, birçok çekemezliğin çözülmesine yardımcı olacaktır. Aynı zamanda Tanrı bizden istediği şey bölünmelere karşı birlik olmamız. Yine buna değinmek istiyorum. Tanrı bölünmeler yerine kilisenin, Mesih'in bedeni olarak birliği korumasını istiyor. Yani her üyenin farklı bir işlevi var ve hepsi tek bir bedenin parçasıdır. Biz bunu daha önce birçok kez çeşitli örneklerle verdik ama bir kez daha üstünde durmak gerekirse bedenimizdeki her bir parçanın ayrı bir özelliği var. Birbirini çekemeyip kavga ederek yaparsa bu vücut zaten görevini yapamaz, iflas eder ya da ölür ya da sakat kalır. Ama beden nasıl birbiriyle uyum içinde çalışıyorsa ve bedenin sağlıklı bir şekilde hareket etmesini sağlıyorsa, Tanrı'nın istediği şey kilise de bir birlik içerisinde aynı amaca, aynı hizmet ederken kendisine sahip olduğu özellikleri, armağanları, görevleri yerine getirerek bu birliği korumasını sağlamaktır.
1: Evet, isterseniz şimdi burada bir virgül koyalım. Kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından tekrar sizlerle birlikte olacağız. Kısa bir ara.

0: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: Program, konu ve konuklarımızdan haberdar olmak için bizi takip edin. Sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
1: Radyo Maranata.
3: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programıyla karşınızdayız. Kısa bir ara vermiştik. Aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Ve bu programımızda çekişme, ayrılıklar, bölünmeler ve çekememezlik konusunu ele alıyoruz. Bu konularda aslında ne yapabiliriz, bu konulara nasıl yaklaşabiliriz? Bunlarla mücadele ediyorsak aslında Tanrı'nın istediği o erdemleri nasıl yaşamımıza yerleştirebiliriz? Nasıl bunları uygulanabilir hale getiririz? Bunları düşünmeye çalışıyoruz. Konuğum Kartal Protestan Kilisesi pastörü Nuh Baytekin ve Nuh Bey'le aslında bu program serisi boyunca bu konuları ele alıyoruz. Bu konularla alakalı ya da Hristiyanlık inancıyla alakalı herhangi bir sorunuz varsa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Aynı şekilde tüm sosyal medya platformlarında da @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Tekrardan onu da hatırlatmış olalım. Peki ilk yarıda bu çekememezlikten bahsettik, bunların sebebinden bahsettik bir şekilde ve aslında bir noktada bizim yine Tanrı'dan uzaklaşmış olmamızla alakalı olduğunu, Adem ve Havva aracılığıyla insan soyuna giren o günahtan biraz belki bahsettik. İnsan soyuna o günah girdi ve bir şekilde bizi Tanrı'dan uzaklaştırdı. Kutsal olandan uzaklaştık aslında ve bu da çeşitli aslında olumsuz yozlaşmalara aslında sebebiyet verdi, öyle ifade edeyim. Hastalık gibi, ölüm gibi, bununla beraber işte çekememezlik gibi, kıskançlık gibi o kötü ayrılıkçı bir ruhun da aslında bizde barınmasına sebebiyet verdi. Peki Tanrı neden bizim bugün bir araya gelmemizi, birlik olmamızı, bu ayrılıkçı bir ruhun bizde bulunmamasını istiyor?
4: Aslında bunu Tanrı'nın insanı yarattığı temele bakarsak ve Tanrı'nın yaptığı işlere bakarsak daha iyi anlıyoruz. Tanrı Adem'i yarattığında tek kalmasını istemedi. Ona bir eş vererek bir birlik, bir topluluk oluşturduğunu görüyoruz. Bir aile oluşturduğunu görüyoruz. Sonra Tanrı İbrahim'i seçiyor. İbrahim'in ailesi aracılığıyla Tanrı yine kendi halkını, bir topluluk oluşturduğunu görüyoruz. İsa Mesih geliyor. İsa Mesih geldiği zaman 12 öğrenci seçiyor ve bir topluluk oluşturup bir birlik içerisinde bunun aracılığıyla kendi işlerini, kendi gücünü ortaya çıkardığını görüyoruz. Ve Tanrı'nın amacına baktığımız zaman Tanrı birlik ve sevginin oluşmasını istiyor yani insanlar arasında ve kutsal kitapta Tanrı kendisini sevgi olarak tanımlıyor. Yani bir araya gelmemiz, birlikte olmamız, ayrılıkçı bir ruhun bizde bulunmamasını istemesinin sebebi sevgide böyle bir şey olmaması. Yani sevgide ayrılık ruhu diye bir şey yok. Anlatabildim mi? Yani çekememezlik diye, ayrılıkçı bir ruh diye bir şey yok. Birlik var. Sevgi birbirimizi tamamlayan bir şeydir. Tanrı bunu istemesinin sebebi de bizleri bir aile olarak, bir aile kavramı olarak görüyor. Aile bireylerinin birbirini sevmesi, uyum içinde olması, dayanışma içinde olması, bunu destekleyen eylemlerde bulunmasını Tanrı istiyor. Ve baba oğul kutsal ruh arasında da baktığımızda onların üç birlik arasında da bir birlik var, bir sevgi var, bir uyum var değil mi? Tanrı bu üç birlik arasındaki uyum gibi kendi halkında da insan arasında bu uyumun olmasını istiyor. Saygı, sevgi ve birlik olmasını istiyor. Ayrılıkçı bir ruh aslında bu birlik modeline aykırıdır ve Tanrı'nın doğasına da ters düşüyor ve daha önce de dediğimiz gibi Yuhanna 13. bölüm 34. 35. ayete baktığımız zaman Tanrı şunu söylüyor: birbirinizi sevin diyor. Size bir buyruk veriyor. Diyor ki birbirinizi sevin. Tıpkı benim sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. Tanrı'nın bizden istediği şey aslında ayrılıkçı bir ruh değil, sevgiyle bir uyum içinde, birlik içinde olmamızı istiyor. Çünkü Tanrı'nın özünde bu var. Tanrı'nın doğasında var. Sevgi ve birlik, üç birlik arasında da olan bir ilişki. Ve bunu bizde de olmasını istiyor. Aynı zamanda ayrılıkçı ruhun yıkıcı bir etkisi var. Yani ayrılıkçı bir ruh toplulukları bölüyor, imanlar arasında güvensizlik yaratıyor, aynı zamanda sevgi bağlarını zedeliyor. Bu yüzden de İsa Mesih'te bakıyoruz, çarmıha gerilmeden önce onun ettiği dualardan bir tanesi ve en önemlisi de aslında insanların toplulukların arasındaki bu bölünmeler, bu anlaşmazlıklar, bu yıkıcı etkisinin kalkması için dua ettiğini görüyoruz. Yani Tanrı ile insan arasındaki birliğin ve insanla insan arasındaki birliğin korunması için dua ettiğini görüyoruz. Diyor ki mesela Yuhanna 17. bölüm 21-23. ayetlerde şöyle söylüyor. Onların hepsi bir olsun. Böylelikle dünya beni senin gönderdiğini anlasın ve beni sevdiğin gibi onları da sevdiğini bilsin diye dua ediyor ve şunu da söylüyor. Yine size şunu söyleyeyim, yeryüzünde aranızda İki kişi dileyecekleri herhangi bir şey için anlaşırsa göklerdeki babam dileklerini yerine getirecektir. İsa Mesih hem bizim için birlik olmamız için dua ediyor son duasında. Şimdi okuduğum ayette bize neyi gösteriyor? Birlikten kuvvet doğar. Sözünü destekleyen bir İsa'nın sözünü görürüz. Yani birlik, ayrılık ruhu yıkıcı etkisi var ama birlik yapıcı bir etkisi oluyor. Ve bizler Mesih'te birleştiğimiz zaman 2-3 kişi bir araya geldiği zaman onda Tanrı'nın varlığı aramızda oluyor. Ve diyor ki iki kişi edecek, dua edecekleri, isteyecekleri konuda anlaşırlarsa göklerdeki babam onların isteklerini yerine getirecektir. Yani Tanrı bize birlik içerisinde aynı düşüncede birleştiğimiz zaman Tanrı dualarımıza yanıt verdiğini, Mesih'in varlığı aramızda işleyeceğinin vaadini de bizlere vermiş oluyor. Yani birliktelik bizim aramızda yapıcı bir etkisi var ama ayrılıkçı ruhun yıkıcı bir etkisi olduğunu ve İsa Mesih bu yıkıcı ruhun olmaması için de dua ettiğini söyleyebiliriz.
3: Çünkü aslında en başında zaten Tanrı bizi kendi suretinde yarattı hepimiz. Hem kadını hem erkeği kendi suretinde yarattı ve aslında sonsuz yaşam içerisindeydik, o sevgi ilişkisi içerisindeydik Tanrı ile beraber. Tanrı ile görüşüyorduk aslında ve Tanrı'nın o bütün nimetlerinden faydalanabiliyorduk. Ama maalesef o günah problemi nedeniyle Tanrı'dan uzaklaştık. Kendi özgür irademizi bir şekilde aslında kötüye kullandık. Haliyle Tanrı'dan uzaklaştığımız için bu kıskançlık, çekememezlik, o haset dünyaya girdi. Ama bunun için bir ümit var, bir çözüm var aslında. Siz Mesih İsa'dan bahsettiniz. Galatyalılar 3:26'da diyor ki çünkü Mesih İsa'ya iman ettiğiniz için hepiniz Tanrı'nın oğullarısınız. Evet. Vaftizde Mesih ile birleşenlerinizin hepsi Mesih'i giyindi. Artık ne Yahudi, ne Grek, ne köle, ne özgür, ne erkek, ne dişi ayrımı var. Hepiniz Mesih İsa'da birsiniz diyor aslında. O zaman bugün bir kişi Mesih İsa'yı tanıyıp İsa Mesih'i şahsi Rabbi ve kurtarıcısı olarak hayatına kabul ettiği zaman, ona güvendiği zaman aslında o zaman Mesih İsa'da bir olduğunu, Mesih İsa aracılığıyla, ona iman aracılığıyla Tanrı ile barıştığımız için, onun imanlar topluluğuyla bir araya geldiğimizde de zaten tek bir beden olarak, birlik olarak Mesih'i yücelttiğimizi görüyoruz. O zaman aslında gerçekten Tanrı'nın halkı, onun hane halkı, ev halkı gibi, çocukları gibi olmuş oluyoruz tam anlamıyla. Peki tüm bunların yerine hangi erdemleri koyabiliriz Nuh Bey?
4: Çekişme, ayrılıklar, bölünmeler ve çekememezlik gibi aslında olumsuz tutumların yerine kutsal kitapta bize teşvik ettiği erdemler var. Aslında program içerisinde de bizim sıkça dile getirdiğimiz konulardı. Tanrı'nın özü sevgi olduğu için çekişme, nefret ve çekememezlik yerine en önemli erdem sevgidir ve gerçekten çok güçlü bir silahtır sevgi. Sevgi birçok günahı örtüyor, birçok hatayı silebiliyor, bağışlayabiliyor. Bu anlamda sevgi bizim bunların yerine koyabileceğimiz en önemli erdemdir ve az önce de değindiğim gibi 1. Korintliler 13. bölümü okuduğumuz zaman bu sevgiyle ilgili sevgi bölümü diyebiliriz. Orada sevgi hakkında sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir, sevgi bencil olmayacağını, kötülük yapmayacağını, yani kötülüğün hesabını tutmayacağını, birçok sevginin, gerçek sevginin ne olduğunu, tanrısal sevginin ne olduğunu bize açıklıyor ve sevginin aslında başkalarına başkalarını kıskanmak yerine onların iyiliğini istediğini bize öğretiyor. Bu anlamda bizim en önemli erdemler, yani bunların yerine koyduğun en önemli erdemin sevgi, agape, tanrısal sevgi olduğunu söyleyebiliriz. Ve yine az önce değindiğimiz ve aslında önemli bir konulardan biri de çekişme ve bölünmeler yerine barış ve uzlaşma. Bu Tanrı'nın isteği, İsa Mesih'in duasında olduğunu söyledik. Ve Tanrı bize barıştırma görevi verdi. Çocuklarına barıştırma görevi verdi. Ve bizim insan, İsa Mesih de insanları birbirine barıştırdı. Bizim de insanları hem bağışlamamız hem de barıştırmak için bu görevi yerine getirmemizi istemiştir. Bu Tanrı'nın krallığının bir işaretidir. Çok önemli erdemlerden biridir. Ayrılıkları iyileştirir ve birliği güçlendirir. Bir diğer şey de sabırdır. Genellikle tahammülsüzlük ve çekişme gibi şeyler yerine bizler sabır erdemini öne sürebiliriz. Sabır ilişkilerde anlayış ve hoşgörü sağlıyor. Ve birbirimize sabırlı davranmamızı aslında kutsal kitap öğretiyor. Sabır çatışmaların tırmanmasına da engelliyor. Bunu biz hayatımızda da sık sık görüyoruz. Sabırlı olduğumuz zaman birçok çekişmenin söndüğünü, düzeldiğini, barışa yönelik değiştiğini görüyoruz. Ve ayrılıklar, bölünmeler yerine de birlik ve kardeşlik erdemini koyabiliriz. Bizim program içerisinde de söylediğimiz gibi kilisenin bir beden olduğunu, imanların bir bedenin parçası olduğunu ve bu bedenin birbirine uyum ve birlik içinde olduğu zaman verimli, sağlıklı olabileceğini söyledik. Bence bunlar yeterli olacak diye düşünüyorum.
3: Evet. Günümüzde peki bu, yani birleştirici olmamızın ya da barışsever olmamızın, barışı gözetmemizin önündeki engeller, denenmeler ne olabilir? Özellikle bu çağda.
4: Bu çağda günahı günah olarak saymamak, Tanrı'nın sözlerini önemsememek, Tanrı'nın günah dediği şeyleri günah dememek, kötülük dediği şeyleri kötülük olarak görmemek bence birleştirici olmanın önündeki en büyük engel diyebiliriz. Çünkü insanlar Tanrı'nın düşüncesini benimsemek istemiyor. Tanrı'nın doğru gördüğü şeyleri doğru olarak görmek istemiyor. Ne oluyor? Tabii ki o yozlaşmış insan doğası, günahlı doğası değişmiyor. Değişmeyince bunlar insanların birlik olması, bütünlük olması, barış içinde yaşamasına engel oluyor. Bu günümüzde daha etkin oluyor. Ve günümüzde modern kültürde aslında bireyin özgürlüğü, çıkarlarını topluluk bağlarında üstün tutma eğilimindedir. Sürekli kendin ol, kendin bildiğini yap, sen özgürsün, istediğin gibi hayatını yaşa, bu hayat seni kimse sana karışamaz gibi düşünceler ekiliyor. Evet, özgürlük var ama bu özgürlük bazı yasa altında, bazı kurallar altında özgürlük olması gerekiyor. Benim özgürlüğüm başkalarına zarar vermemesi gerekiyor. Ama günümüzde kişinin kendi düşüncesi, kendi özgürlüğü, kendi duygularına göre yaşaması biraz bu şekilde empoze ettik. Yani bu tarz şeyleri daha çok göz önüne tuttukları için insanların birlik olmasına engel olabiliyor. Ve farklılıkları kabul edememe bu günümüzde çok büyük bir sorun. Mesela bir dini farklı olan bir kişiye insanlar illa sataşıyor, onu kötülüyor, onun dinine, inancına karşı hakaret ediyor. Yani farklı olduğunu kabullenemiyor. Toplumumuzda da bu çok yaşanıyor. Yani senin inancında olmayan birine saygı duyman gerekiyor. Onun görüşlerine saygı duyman gerekiyor. Farklı olmasını kabul etmen gerekiyor. Ama bu karşı çıkma, onlara hakaret etme ne oluyor? Birliği bozuyor. Irk, dil, kültür, mezhep ya da dünya görüşü farklılıkları ne yapıyor? Genellikle insanların birlik olması, uzlaşmasına engel olabiliyor. Son olarak söylemek istediğim şey bu sosyal medyadaki yanlış bilgiler. Yani sosyal medya yanlış bilgilerin ve kutuplaşma söylemleri o kadar hızlı bir şekilde yayılıyor ki. Yani eskiden sadece bir toplum içerisindeki olan problem, yanlış düşünce artık o kadar hızlı bir şekilde yayılıyor ki. Daha önce de söyledik belki ama bu sosyal medyadaki bu yanlış bilgiler, kirli bilgiler insanları o kadar olumsuz etkiliyor ve bu daha çok insanların kutuplaşmasına, daha çok kötü anlamda yozlaşmasına ve birbirleriyle çekişmesine olanak tanıyor.
3: Evet, ve aslında hem medyanın hem sosyal medyanın yanlış kullanılması da insanlar hakkında çok böyle hızlı bir yargıya varmamıza sebebiyet veriyor. Yani dediğiniz gibi işte bir haber alıyoruz, bir kişi şöyle yapmış ama hiç sorgulamadan, üzerine düşünmeden direkt o kişi artık bizim zihnimizde öyle bir yer ediniyor. Yani tamam, bu kişi böyledir, kötüdür, iyidir, mükemmeldir, harika vardır her neyse. Ama halbuki kutsal kitapta diyor ki yargılarınızda adil olun. Yavaş olun aslında, üzerini düşünerek, gerçekten sorgulayarak.
4: Kaynağını da araştırmak gerekiyor. Araştırma. Doğruluk payı var mı yok mu, ona da bakmak gerekiyor.
3: Evet. Birleştiriciliği İsa'da nasıl görüyoruz? Yani İsa zaten barış prensi olarak tanımlanıyor.
4: Çok doğru.
3: Ve ilginç bir bölüm var. Mesela Yeşaya 11:6'da İsa'nın döneminden bahsederken diyor ki onun döneminde kurtla kuzu bir arada yaşayacak. Aslında öyle bir barış olacak ki, öyle bir esenlik olacak ki kurtla kuzu bile artık bir arada yaşayacak diyor. Peki İsa'da bu birleştiriciliği nasıl görüyoruz?
4: Aslında İsa Mesih'in yeryüzüne geliş amacı, İsa Mesih'in yaptığı bütün hizmet, kendini feda etmesi, barışçılık, birleştirme amacıyla yaptığı, insanla Tanrı arasındaki o ayrımı günahtan dolayı ya da insanların sevgisizliğinden dolayı Tanrı ile o aradaki bozuşan birliği sağlamak için, insan arasındaki birliği sağlamak için geldi. Ve Efesliler 2. bölüm 14-16. ayetlere baktığınız zaman diyor ki Mesih'in kendisi barışımızdır. Kutsal yasayı, buyrukları ve kurallarıyla birlikte etkisiz kılarak iki topluluğu birleştirdi. Aradaki engel duvarını, yani düşmanlığı kendi bedeninde yıktı. Amacı bu iki topluluktan kendisine yeni bir insan yaratarak esenliği sağlamak, düşmanlığı çarmıhta öldürmek ve çarmıh aracılığıyla bir bedende iki topluluğu Tanrı'yla barıştırmaktı. Yani Tanrı'nın halkıyla diğer uluslar arasında bir çekişme var. Vardı, ayrılıklar vardı, kavgalar, tartışmalar vardı. Ama İsa Mesih çarmıhta düşmanlığı ortadan kaldırıyor. Ulusları birleştiriyor, düşünceleri birleştiriyor. Tanrı ile olan ilişkimizde bir barış getiriyor, bir birlik getiriyor. Bunu nasıl yapıyor? İsa Mesih'in yaptığı aslında çarmıhtaki fedakarlığı aracılığıyla, kendisini feda ederek asıl yapmak istediği şey bu birleştirmekti. Ve İsa Mesih farklılıkları kabul ediyor ve birleştiriyor. Aslında bu çok önemli. Yani İsa'nın toplumun dışladığı insanlarla zaman geçiriyor, onları kabul ediyor, onlara sevgi gösteriyor ve bizim de aslında bunu öğrenmemiz gerekiyor. İsa Mesih din, ırk, cinsiyet, sosyal statü falan ayrımını hiç yapmadı. İnsanları hep kucakladı, sevdi. Örneğin Samiriyeli kadının, Samiriyeli halkın o Yahudiler toplumunda dışlanan bir millet olmasına rağmen ve kadının toplumdaki yeri çok farklı bir göze bakıldığı zaman İsa Mesih hem Samiriyeli, o toplumun dışladığı, Yahudi toplumun dışladığı halkı, hem de cinsiyet ayrımı yapmadan o kişiyi benimsemesi, onunla ilgilenmesi ve vergi görevlileri o dönemde en günahlı sayılan insanlardı ve toplumun hain olarak, yozlaşmış kişiler olarak görülen insanlardı. Genellikle insanlar onlarla ilişki kurmaz ama Tanrı onlarla yemek yediğini görürüz, onlarla ilgilendiğini görüyoruz. Ama burada bir şeyin altını çizmek istiyorum. İnsanlar İsa'nın farklılıklarını kabul etmesi ve birleştirici olmasını bazen yanlış yorumlayabiliyor. Yani diyebiliyorlar ki İsa Mesih günah mesela Tanrı'nın yanlış gördüğü şeyleri bizler benimsememiz gerekiyor ya da o kişileri kabul etmemiz gerekiyor diyebiliriz ama İsa Mesih bunları kabul etmesi, bunlarla yemek yemesi, onların günahlarını, yaptığı yanlışları kabul etmesi anlamına gelmiyor. Onları kurtarmak. Diyor ki ben kaybolanı arayıp kurtarmak için geldim. Ben günahkar insanları kurtarmak için geldim diyor. Yani onların yaptığı eylemleri doğru gördüğü için kabul etmiyor. Onlarla birlikte zaman geçirmiyor. Onların o kötü eylemlerinden kurtulup yaşama kavuşsun diye onlarla birleştirici bir şekilde onları benimseyip topluluğa kattığını ve onları Tanrı'nın ailesine kattığını görüyoruz ve kurtardığını görüyoruz.
3: Evet. Ve aslında Yuhanna 10:16'da bir ayet geldi aklıma. Diyor ki İsa kendisinden bahsederken sık sık iyi çoban benzetmesini kullanıyor. Diyor ki orada bu ağıldan olmayan başka koyunlarım var. Onları da getirmeliyim. Benim sesimi işitecekler ve tek sürü tek çoban olacak diye aslında Mesih burada bir birleştirme amacı olduğunu görüyoruz aslında. Tek bir sürü, tek bir çoban olarak. Yine çoban olarak tabii ki kendisinden bahsediyor burada. Görüyoruz. Ve elbette Tanrı'nın isteği de bizim Mesih İsa'ya iman etmemiz ve bu sayede sonsuz yaşama kavuşmamız. Aslında onun ağılına bu şekilde giriyoruz. Mesih İsa'ya iman aracılığıyla giriyoruz. Onu şahsi Rabbimiz ve kurtarıcımız olarak hayatımıza kabul ettiğimiz zaman zaten o değeri Tanrı'da bulduğumuz için haliyle bu tarz çekememezlik gibi, kıskançlık gibi, bahsettiğiniz gibi ilişkilerdeki o bozukluklar içinde bir çözüm oluyor yaşamımızda, hayatımızda. Bu konuda da dinleyicilerimizi teşvik etmek isteriz. Belki hiç İncil okumadıysanız Tanrı sözü olan, değişmez Tanrı sözü olan İncil'i alıp okumaya başlamanız, Tanrı sözüyle temas etmeniz aslında yaşamınız için atacağınız en büyük adım olacaktır diye ilan edebiliriz bunu. Çünkü bizim yaşamlarımızda öyle oldu.
4: Doğru.
3: Bunu deneyimlediğimiz için öyle söylüyoruz. Hı-hı. Çok teşekkür ediyoruz Nuh Bey.
4: Ben teşekkür ederim. Umarım dinleyiciler için de faydalı bir program olmuştur.
3: Umarım öyle olmuştur. Bu konuda sorularınız varsa lütfen bizlere soru@radyomaranata.com adresinden yazın ya da tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak da bize ulaşabilirsiniz. Oradan da takip edebilirsiniz. Sorularınız ve görüşleriniz varsa bekleriz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Esenlikler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
4: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: İsa,
1: Kerem,
0: Tanrı,
2: Kefaret,
1: Mesih,
0: Görkem,
1: Çarmıh,
0: Antlaşma,
2: Merhamet,
1: Kutsal,
0: Sevgi.
3: İsa sadece bir peygamber miydi? Onun hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? Artık nedenler ve nasıllar bu program aracılığıyla cevap buluyor. Cennete nasıl ulaşabileceğimizin sırrı, Mesih İsa'nın tanrılığı, ölümü ve dirilişinin ardındaki sır perdesi, Tanrı hakkındaki tüm gerçekler, bizlere sunduğu kurtuluş planı. Tanrı ile ilgili düşündüklerinizi sarsacak program Tanrı Öğretisi Radyo Maranata'da başlıyor. Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Yeniden güzel bir programla karşınızdayız. Tanrı Öğretisi programına hoş geldiniz sevgili misafirimiz, öğretmenimiz, sevgili araştırmacı yazar Murat Bağır bizimle stüdyomuzda. Hoş geldin Murat Bağır.
4: Hoş bulduk. Ben de dinleyicilerimize esenlik diliyorum. Teşekkür ediyorum bizi dinledikleri için.
3: Evet, bugün Tanrı'nın Doğası 6. programına geçiyoruz. Programımıza geçmeden önce hatırlatma yapalım sevgili dinleyicilerimize. Soru ve görüşlerinizi ve üzerinde konuşmamızı istediğiniz konuları bize soru@radyomaranata.com soru@radyomaranata.com adresine yazarak iletebilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Hem de yayınlarımızı YouTube üzerinden de takip edebilirsiniz. Sizler için çok güzel ilahiler hazırladık. Bu arada bunu da ayrıyetten hemen bir reklam yapalım size. Radyo Maranata yazmanız yeterli efendim YouTube sayfamızda. Şimdi geçen programımızda bayağı konular konuştuk ve özellikle bu son konuştuğumuz konu çok önemliydi. Tanrı'nın doğruluğu konusunda ve adaleti ve adilliği konusunda konuşmuştuk. Orayı kısaca bir özet geçelim ve ondan sonra o konuyu bitirdikten sonra Tanrı'nın karakteri ikinci bölümümüze devam edelim. Ve ondan sonra ben yine bir soru daha soracağım. Özellikle yani bunu çok duyduğumuz ve bu konuyu konuşuyoruz. Yani imanlarda yani kötülükten biliyorsun tiksinme var, günahtan nefret etme var. Bu bir yani yerdemimizin bir parçası oluyor. Bu konulara gireceğiz. Ama ondan önce bu Tanrı'nın doğruluğu konusunda bir nokta yapalım ve Tanrı'nın karakteri bölümünde ikinci kısma geçelim sevgili Murat Bağır.
4: Evet, teşekkürler, memnuniyetle. Şimdi bu doğruluk ve adalet kavramı çok önemli bir kavram olduğu için biraz daha üzerinde durmak gerekiyor. Özellikle ülkemizde bu yaşadığımız günlerde birçok insanın bundan şikayeti olduğu için, işte acı çektiği için, kaygıları olduğu için doğruluk ve adalet kavramı üzerinde biraz daha düşünelim, konuşalım isterim. Tanrı'nın tabii doğruluk ve adaletin kaynağı Tanrı'nın kendisidir. Yani özellikle Tanrı'ya inanan kişilerin, özellikle biz gerçek Tanrı'ya iman eden kişilerin, imanlıların doğruluk ve adalet kavramında çok önem ve değer vermesi gerekir. Çünkü Tanrı kendisine inanan kişilerin de sadece inanan değil, aslında tüm insanların da doğru ve adil olmasını ister. Ama bu özellikle kendisine iman eden kişilerden beklentisi budur. Yani doğru ve adil olmamız. Bu konuda kutsal kitapta çok ayet var. O yüzden hani birkaç örnek vermek istiyorum. Önemli bir konu olduğu için Tanrı'nın doğruluğa ve adalete ne kadar önem verdiğini göstermek istiyorum. Mesela Amos 5. bölümde 24. ayette şunu söylüyor. Tanrı şunu söylüyor. Bunun yerine adalet su gibi, doğruluk ırmak gibi sürekli aksın. Yani yaşadığımız hayatta, ülkede gerçekten bir su nasıl akar? Böyle coşarak akar, böyle sürekli akar, hiç kesilmeden akar. Hani doğruluk ve adalet ülkemizde, hayatımızda böyle ırmak gibi sürekli aksın. Böyle bol bol su, böyle su aktığı yere yaşam getirir. Her taraf böyle yeşillenir, güzel güzel meyveler olur, insanlar gidip kıyılarında oturur, kuşlar gelir öter, ağaçlar olur orada, hani insanlar mutluluktan, gerçekten hayattan zevk alır. Yani ülkemizde de böyle su gibi doğruluk ve adalet akarsa hayatın her alanında, işte işimizi yaparken, okulumuzda, işte mahkemeye gittiğimizde doğruluk ve adalet hayatın her alanında egemen olduğunda ne olacak? O zaman o insanların su kenarında zevk aldığı gibi hayattan zevk alacağız. İnsanlar birbirine karşı gerçekten anlayışlı ve yumuşak, hoşgörülü davranacak. Tüm yaratılış gerçekten bundan bereket alacak. O yüzden hani doğruluğun ve adaletin hayatta, ülkemizde yerine gelmesi çok önemli. Mesela başka bir örnek Mika'dan vermek istiyorum. Bu da bilinen, çok bilinen örneklerden biridir. Mika 6. bölüm 8. ayette: "Ey insanlar, Rab iyi olanı size bildirdi. Adil davranmanızdan, sadakati sevmenizden ve alçak gönüllülükle yolunda yürümenizden başka Tanrı sizden ne istedi?" Yani Tanrı'nın bizden isteyen istediklerinden bir tanesi adil davranmamız. Yaptığımız her işte, işimizde, gücümüzde adil olmamız. Tanrı için bu çok önemli. Evet. Dolayısıyla bizim için de çok önemli olmalı.
3: Evet, o zaman doğruluk konusunu bitirmeden önce aslında geçen programımızda İsa Mesih'ten de bahsettin. O konudan biraz bahsedip hemen diğer konuya geçmek istiyorum. Yani önceki programımızda Tanrı'nın İsa Mesih'te bizi doğru kıldığını hızlı bir şekilde geçin ama onu birazcık olsun açabilir miyiz Murat? Nasıl oluyor bu? Ayetler var mı kutsal kitapta? Referans ayetler. Yeni anlaşmadan sanırım daha çok var bu İncil'in yeni anlaşma kitabından. Senden duymak ister dinleyicilerimiz. Ben de özellikle duymak isterim.
4: Evet. O zaman ben bir Romalılar bölümünden, yeni anlaşmadan, İncil'den, Romalılar 5. bölümden birkaç ayet okumak istiyorum. Ve o ayeti okuduktan sonra üzerine konuşalım istersen. Çünkü ölüm bir tek adamın suçu yüzünden o tek adam aracılığıyla egemenlik sürdüyse, Tanrı'nın bol lütfunu ve aklanma bağışını alanların bir tek adam, yani İsa Mesih sayesinde yaşamda egemenlik sürecekleri çok daha kesindir. İşte tek bir suçun bütün insanların mahkumiyetini yol açtığı gibi bir doğruluk eylemi de bütün insanlara yaşam veren aklanmayı sağladı. Çünkü bir adamın söz dinlemezliği yüzünden nasıl birçoğu günahkar kılındıysa, bir adamın söz dinlemesiyle de birçoğu da doğru kılınacaktır. Yani yaratılış kitabına baktığımızda, yaratılışın başına baktığımızda, Tanrı Adem ve Havva'yı yarattığında Adem'in ve Havva'nın Tanrı'ya baş kaldırdığını, itaat etmediğini görüyoruz. Ve o işledikleri günah nedeniyle günahın içerisinde işte ölümün insan doğasına girdiğini görüyoruz. Hani kısaca anlatmak gerekirse, dolayısıyla insan, yani doğamız maalesef günaha eğilimli oldu. O günah, ilk günahtan Tanrı bizi mükemmel yarattı. Yani Adem ve Havva'yı mükemmel yarattı, insanlığı mükemmel yarattı ama onlar özgür iradelerini kötüye kullandılar ve günah bir şekilde insan doğasına girdi. Ve dolayısıyla biz insanlar hep günaha eğilimliyiz. Az veya çok günaha eğilimliyiz. Yani az veya çok günah işliyoruz. Eylemlerimizde, sözlerimizde, tutumlarımızda, düşüncelerimizde. Bazen insanlar bunu göz ardı ediyor. Hani sadece insanların dış görünüşlerine, eylemlerine bakıyor veya sözlerine bakıyor. Ama aslında düşüncelerimizde de günah işliyoruz. İnsanların düşünceleri de kirli olabiliyor, kötü olabilir. Tutumlarımız, o iç varlığımızdaki tutumlarımız, duygularımız kötü olabilir. Nefret olabilir, kıskançlık olabilir. Yani Tanrı bunların hepsini görüyor. Yani bunlardan bahsettik. Tanrı'nın her şeyi gördüğünü, iç varlığımızı bile gördüğünü bahsettik. Dolayısıyla bütün bu günahlar Tanrı'nın karakterine aykırıdır. Dolayısıyla günahlı olarak, yani cennet dediğimiz şey, yani Tanrı'ya yakın olmak, Tanrı'nın

0: Bu da İsa Mesih aracılığıyla oluyor. Yani Tanrı'nın sözü beden olarak geldi, insan oldu, aramızda yaşadı. Gerçekten mükemmel bir şekilde Tanrı'ya itaat etti ve uç armutta susuz olduğu halde, hiç günah işlemediği halde bizim için, insanlar için çarmıhta kurban kuzusu olarak kendi canını feda etti, kendi kanını akıttı. Onun kurbanıyla biz yaşam buluyoruz. Çünkü üçüncü gün ölümü yenip dirildi. Yani zaferi kazandı. Şeytanı bozguna uğrattı. Biz kendi başarımızla değil, kendi iyiliklerimizle değil, kendi çabalarımızla değil, İsa Mesih'in başarısına güvenerek, onu kabul ederek, ona iman ederek Tanrı'nın huzuruna girebiliyoruz. Çünkü Tanrı bize baktığımızda, çünkü benim suçlarımı, günahlarımı, cezasını Tanrı onun üzerine yükledi, onun üzerine verdi. O benim için öldü. Benim ölmem gerekirken, benim kanımı akıtmam gerekirken İsa Mesih çarmıhta bunu benim için yaptı. Dolayısıyla Tanrı bana baktığında artık benim günahlarımın bedelini, veya sana baktığında, veya işte İsa Mesih'e iman eden herhangi bir şeye baktığında günahın bedelinin ödendiğini görünüyor. Artık İsa Mesih sayesinde temiz kılınmış, aklanmış ve kutsal kılınmış oluyoruz. Dolayısıyla Tanrı'nın huzuruna girebiliyoruz İsa Mesih'in sayesinde. Tabii ki bu Tanrı'nın doğru ve aynı zamanda adil olduğunu, suçu görmezden, yani hem bir doğruluk standardı var. Çünkü Tanrı'nın huzuruna girmek için doğru olmak lazım. Ama adalet standardı da var. Çünkü benim günahımı görmezden gelmedi. Yani bu günah varsa o günahın bedeli ödenmesi lazım. Ama hayır, ben senin günahını görmezden geliyorum, ben Tanrı'yım, seni huzuruma alırım da demedi. O günahın bedelini kendisi ödedi. Yani sözü aracılığıyla o günahın bedeli ödendi. Yani Tanrı kendi karakterine aykırı davranmadı, adil davrandı.
1: Burada ben biraz durdurmak istiyorum seni de. Çünkü dinleyicilerimiz bunu çok merak ediyorlar. Ve birçok Hristiyan da bazen iyi araştırma ve kutsal kitabı iyi bilmediğinden dolayı bunu bazen yanlış yorumlayabiliyorlar. Sen çok güzel ifade ettin İsa Mesih'in geliş amacını ve bizim günahlarımız için neden öldüğünü. İsa Mesih günahlarımız için öldü ve aslında gelmeden önce yaptığı harika işler vardı, mucizeler vardı, insanları doğruluk yolunda eğitti, öğretti ve öğrenciler aracı tüm dünyayı müjdeye duyurdu. Ama insanlar şunu soruyor Murat, eminim belki ilk iman ettiğin zamanlar ya da iman etmeden önce soruyor muydun, ama ben çünkü iman etmeden soruyordum. Ya madem Tanrı adaletli, niye kendi evladını, kendi çocuğunu, kendinden bir parçayı çarmıhta feda etti? Tanrı adaleti bu mu ya? Niye insan, Rab onu öldürdü? Neden böyle yaptı? Çünkü insanlar bunu sorabiliyorlar. Sen bu konuda nasıl bir cevap veriyorsun genelde soran kişilere ya da öğretiyorsun?
0: Şimdi tabii ki biraz sonra...
1: Çünkü adaletsizlik var, yani burada bir dengesizlik var. Ama tabii hikayenin devamında İsa Mesih 3 gün sonra diriliyor. Evet. Tanrı bir planı var sanırım bunu yaparak, değil mi? Bu adalette.
0: Tabii ki bugün aslında, yani bugün olur mu bilmiyorum ama ileriki konularda Tanrı'nın sevgisi konusuna da değineceğiz. Tanrı doğru, adil ama seven bir Tanrı. Yani Tanrı bizi yarattı ama bizi seven bir Tanrı. Yani bizi... kendi yarattıklarını ve bizi özel bir şekilde yarattı. Kendi suretli ve benzerliğinde yarattı. Yani biz insanlar Tanrı için çok değerlidir. Bilmiyorum ileriki programlarda bununla değinene kadar değinebiliriz. Tanrı'nın insanı yaratması konusunda, yani insanın değeri konusunda yani önemli bir konu. Dolayısıyla yani Tanrı insanı sadece bu dünyada hani gelsin 80 yıl yaşasın, sonra kaybolup gitsin diye yaratmadı. O sonsuz huzurunda, sonsuzluk boyunca onun huzurunda yaşayalım diye bizi yarattı. Ama biraz önce bahsettiğim gibi ben onun huzuruna nasıl girebilirim? Ben günahkar birisi olarak giremem.
1: Evet.
0: Onun günahını aramam lazım. Ama ne ben ne hiçbir insan bunu başaramaz. Yani bu günahın bedelini, yani kendi çabamla ne kadar iyilik, insanlar mesela çok yanlış düşünüyor. İşte şu kadar iyilik yaparsam, şu kadar ibadet edersem cennete gideceğim. Cennet dediğin Tanrı'nın huzuru. Hayır, benim günahlarımı ne kadar iyilik işlersem işte benim günahlarımı ortadan kaldırmıyor. Yani arıtmıyor. İşte kurban kesiyorum. Hayvan insandan daha değersiz. Yani onun kanı beni arıtmıyor. Beni yetkin kılmıyor. Çünkü Tanrı'nın huzuruna girmem için benim yetkin olmam lazım. Kim beni yetkin kılabilir? Tanrı'nın kendisi. Yani Tanrı'dan başka birisi beni yetkin kılamaz. Ama

0: insana yardım ettiği için bir insanı temsil etmesi gerekiyor. O yüzden Tanrı'nın sözü, yani Tanrı'nın sözü, Tanrı olan Tanrı'nın sözü gelip beden aldı. Bunu Tanrı'dan başka hiç kimse yapamazdı. Yani ölümü yenip tüm insanları günahını yüklenip üzerinde taşıyıp bizim için insan olarak ölerek ama üçüncü gün ölümü yenerek bunu yapabilecek tek kişi Tanrı'nın kendisiydi. Ve Tanrı bizi o kadar çok seviyor ki bize olan sevgisinden bunu yapmaktan çekinmedi. Yani Tanrı'nın sözü bizim için geldi ve bizim için o çarmıht insan oldu ve çarmıhta bütün insanların günahlarını, suçlarını kendi üzerine aldı. Kendisi, yani Tanrı olduğu halde kendisini alçattı. Yani o kadar büyük bir sevgisi var. Yani Tanrı'nın müthiş büyük bir sevgisi var. Bu Tanrı'nın gerçekten bize olan derin sevgisini göstermektedir.
1: Evet. Sadece şunu söylemek lazım. Şu ayet beni çok etkiledi. Tekrar okuyayım. Çünkü kısa bir ara vereceğiz Murat Bahar. Dedin ya az önce Romalılar 5:17. Çünkü ölüm bir tek adamın suçu yüzünden o tek adam aracılığıyla egemenlik sürdüyse Tanrı'nın bol lütfunu ve aklanma bağışını alanların bir tek adam yani İsa Mesih sayesinde yaşamda egemenlik sürecekleri çok daha kesindir. Bu ayeti okudun gerçekten burada tüylerim diken diken oldu ve Rabbin lütfunu tekrar güçlü bir şekilde hissettim. Şimdi ne yapıyoruz? Kısa bir mola veriyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Radyo Maranata'da kalmaya devam ediyorsunuz. Kısa bir aradan sonra tekrar Murat Bahar'la beraber konuşmaya devam edeceğiz.

0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Merhaba Radyo Marata dinleyicileri. Kısa bir aradan sonra tekrar yeniden birlikteyiz ve yeni bir konuya girmiştik. Doğruluk konusuna ve doğruluk konusunun içerisinde bu bölümü bitireceğimiz son nokta kaldı. Gazap konusu, Tanrı'nın gazabı, adaletinden bahsetmişti Murat Bağır bizimle. Evet, şimdi gazap konusuna giriyoruz. Tanrı günahı cezalandırmakta haklı mı değil mi? Yani çünkü bu biraz acı sorununa da giriyor bir yerden, bir koldan. Yani çünkü dünyaya baktığımızda böyle olaylar görürüz. İşte Tanrı öyle görmüş, Tanrı öyle takdir etmiş. İnsanlar böyle durumlar, zorluklar yaşadıklarında, tuhaf bir şey, zor bir şey gördüklerinde, biri öldüğünde, biri yaralandığında, orası burası yani canı yandığında birbirimize hep böyle söyleriz. Allah'ın takdiridir, Tanrı öyle istemiş. Böyle bir takım şeyler var. Kimileri de Tanrı'nın gazabı onun üzerinde oğlum ya da evladım. Böyle şeyler duyarız toplum içerisinde. Tabii ki bu Tanrı'nın doğruluğu içerisinde çok tartışılan bir konu. Tanrı neden böyle şeylere izin veriyor? Bu gazap konusunu biraz açabilir miyiz Murat? Gerçekten aslında bir insanın tüyleri diken diken oluyor. Lanet kelimesini kullanılmaz herhalde, değil mi? Bu yanlış olur herhalde. Bu biraz argo olur. Tanrı bazen öyle diyeyim. Bazı insanlar var, aşırı uçta olanlar. Tanrı'nın laneti onun üzerinde olmuş oğlum, hiç bırakmıyor peşini falan, ama ben bu kelime, tabii bu söze katılmıyorum, onaylamıyorum, ama sadece filmlerden de görüyoruz. Ama işin tabii esprisi bile olmamalı bu konuda. Bu gazap konusunda birazcık dinleyicilerimiz senden duyabilirler mi? Senin yorumun nedir? Kutsal kitap bize bu konu hakkında ne söylüyor? Ve İsa Mesih de var tabii bu durumun içerisinde. Onun lütfu da var. Buyur.
1: Şimdi gazap deyince aslında biz şunları düşünmeliyiz. Tanrı'nın kutsallığını, doğruluğunu, adaletini bir arada düşünmeliyiz. Çünkü Tanrı kutsal dedik. Yani Tanrı tamamen temiz arıdır dedik. Aynı zamanda doğruluğun standartıdır dedik. Aynı zamanda adaletidir demek dedik. Neden? Tanrı doğruluğuna göre yaşanmasını beklemektedir. Eğer adilse, doğruluğuna karşı yaşanmamış bir şey varsa, yani bir günah işlenmişse onu görmezden gelmez dedik. Bu nasıl oluyor? Tanrı'nın gazabından dolayı oluyor. Yani Tanrı kendi karakterine aykırı olan şeylere karşı bir tiksinti duyar veya bir gazap, bir yargılama hissi, bir karşılığını verme hissi duyması lazım adil olması için. Eğer bir adaletsizlik varsa o adaletsizliğe karşı onu yargılaması lazım. Yani bu Tanrı'nın nasıl yargılayacak? Bu Tanrı'nın gazabından, gazap duygusundan ileri gelmektedir. Bir haksızlık varsa haksızlığın bedelini ödetmesi lazım. Onun bu isteği gazaptır. Yani adaleti yerine getirme, günahı kötülüğü görmezden gelmeme, onun günahı kötülüğe karşı bir gazap duygusu vardır. Dolayısıyla aslında gazap, Tanrı'nın gazabı bu anlamda iyi bir şeydir. Yani kötü bir şey değildir. Eğer Tanrı günahı görmezden gelseydi, günaha karşı bir gazap hissetmeseydi, kötülüğe, haksızlığa karşı bir gazap hissetmeseydi, hani o gerçekten Tanrı'nın mükemmelliği konusunda bize soru işareti ortaya çıkaracaktı. Yani yüce bir Tanrı nasıl bu suçları, bu haksızlıkları, bu yozlaşmışlıkları, bu kirlilikleri görmezden geliyor, nasıl kabul edebiliyor? Yani Tanrı, yüce Tanrı bunları kabul eden bir Tanrı değil. Dolayısıyla bunlara karşı bir duygusu var veya gerçekten bir, çünkü bir karşılığını ödetmesi lazım, bir bedel ödenmesi lazım. Bu Tanrı'nın bu duygusu gazap duygusudur. Yani Tanrı günahtan nefret eder, kötülükten tiksinir, çünkü onun kutsallığı, adaleti, doğruluğu bunu gerektirir. Ama işte biraz önce de bahsettiğim gibi, bir önceki programda bahsettiğim gibi, İsa Mesih bizim için, insanlar için bu gazabı kendi üzerine almıştır. Çünkü bizler hepimiz günah işledik, suç işledik, Tanrı'nın doğruluğuna, adaletine karşı geldik. İsa Mesih'e iman eden kişi için artık bu Tanrı'nın bu insanlara yönelik gazabı kalkmıştır. Çünkü gazabın karşılığı olan suçu İsa Mesih kendi üzerine almıştır. Bedeli ödemiştir. Ama Yuhanna 3:36'da şunu söyler: oğula iman edenin sonsuz yaşamı vardır. ama oğulun sözünü dinlemeyen yaşamı görmeyecektir. Tanrı'nın gazabı böylesinin üzerinde kalır. Yani kimde günah kalmışsa, o günahın bedeli ödenmemişse, o zaman Tanrı'nın gazabı o kişiye karşı halen devam etmektedir. Yani ciddi bir durum. O Tanrı'nın gazabı gerçekten gereği o kişi onun bedelini ödeyecektir. Biz işte yani bu programlar aracılığıyla bunu duyurmaya çalışıyoruz. Yani İsa Mesih'e iman edenin üzerindeki bu gazap İsa Mesih üzerine aldığı için, İsa Mesih'e iman eden kişi için bu gazap kalkmıştır. Dolayısıyla Tanrı'nın huzuruna girebiliyoruz. Ama İsa Mesih'i reddeden kişi hala o gazabı, Tanrı'nın gazabını kendisi ödemek zorundadır. Bedeli kendisi ödemek zorundadır. Ki bu da hiç kimse kendi günahın bedelini kendisi ödeyemez. Yani sonsuzluk boyunca ödememiz lazım. Sonsuzluk boyunca Tanrı'dan uzak olmamız lazım. Gerçekten bunun bedelini sonsuzluk boyunca ödememiz lazım. Biz de işte insanlar sonsuzluk boyunca Tanrı'dan uzak olmasınlar, o bedeli ödemesinler gerçekten diye burada İsa Mesih'in bu bedeli ödediğini anlatmaya çalışıyoruz. İsa Mesih'e insanların iman etmesini gerçekten bir müjde olarak bildirmeye çalışıyoruz. Tabii ki biz nasıl Tanrı kötülüğe karşı tiksiniyorsa, günahtan nefret ediyorsa, ki biz de aynı şekilde yani onun benzerliğinde yaratılmamız için Tanrı'nın bizden beklentisi de budur. Bu bir erdemdir aslında. Günahtan nefret etmek, kötülükten tiksinmek bir erdemdir. Mesela işte günümüzde yaşıyoruz, birçok o kadar tiksindirici olaylar olduğunu görüyoruz ki, gerçekten o kadar yozlaşmışlık olduğunu görüyoruz ki, neden? Çünkü günah artık veya bu kötülük sanki neredeyse normalleşmeye başladı. Hani bu normalleşme o zaman gerçekten toplum için büyük bir şey, yani bir alarm işaretleri çalması lazım. Yani gerçekten nereye gidiyoruz diye sormamız lazım. Halbuki toplumlar kötülükten tiksinmeli, günahtan nefret etmeli. Zekeriya 8:16'da Kutsal Kitap'ta şunu söylüyor. Yapmanız gereken şunlardır. Birbirinize gerçeği söyleyin. Kent kapılarında esenliği sağlayan gerçek adaletle yargılayın. Yüreğinizde birbirinize karşı kötülük tasarlamayın. Yalan yere ant içmekten tiksinin. Çünkü ben bütün bunlardan nefret ederim. Böyle diyor Rab. Yani Rab neden nefret ediyor? Yalan söylememizden nefret ediyor. Adaleti saptırmamızdan nefret ediyor. Yüreğimizde birbirimize karşı kötülük beslememizden, nefret istememizden nefret ediyor. Yalan yere ant içmekten içmemizden nefret ediyor. Yani o zaman bizim de bunlardan tiksinmemiz, bunlardan uzak durmamız lazım. Gerçekten yani Tanrı'yı tanıyor diyorsak, Tanrı'yı seviyoruz diyorsak, gerçekten Tanrı'nın nefret ettiği bu şeyleri yapmamamız gerekiyor. Bazen şimdi yaşadığımız zaman tabii bunları yaşamaya çalışmak da kolay bir şey değil. Yani Tanrı'nın istediği gibi yaşamak da kolay bir şey değil. Bunun için belki acı çekmemiz gerekiyor. Yani sadece iyi zamanlarda değil ama bazen doğruluk uğruna da acı çekmemiz gerekiyor. Bu ne demek? Eğer doğruya doğru demek, yanlışa yanlış dememiz gerekiyor. Eğer yanlışa doğru dersek, doğruya yanlış dersek, bazen bizim işimize gelir, bizi bu dünyada rahatlatabilir. Ama gerçekten Tanrı'nın nefretini uyandırmış oluruz. Gerçekten ülkemizde özellikle bugünlerde bu tür insanlara ihtiyacımız var. Doğruya doğru diyen, yanlışa yanlış diyen insanlara ihtiyacımız var. Yani doğruya yanlış dediğimizde bu Tanrı'nın hoşuna gitmiyor. Yani yanlışa doğru dediğimizde Tanrı'yı memnun etmiş olmuyoruz. Tam tersine Tanrı'nın tiksintisini uyandırmış oluyoruz. Şunu bilmeniz ki bugün hepimiz Tanrı'nın yargı kürsüsüne çıkacağız. Bugün belki yaptığımız yanlışlardan dolayı bir şekilde bir bedel ödememiş olabiliriz. Ama adaleti saptırdığımızda, birisine zarar verdiğimizde şunu bilmeliyiz ki Tanrı adildir. Yani bir hesap günü olacaktır. Herkes o Tanrı'nın karşısına çıkıp hesabını vereceği, hesabının bedelinin ödeneceği gün olacaktır. Tanrı herkesi yargılayacaktır. Ama şunu da biliyoruz ki Tanrı sabrediyor. Hani bazen diyoruz ki hani bazı insanlar neden bir sürü kötülük yapıyor da bir şey olmuyor. Tanrı sabrediyor. Mesela 2. Petrus 3'te şunu söylüyor 9. ayette. Bazılarının düşündüğü gibi Rab vaadini yerine getirmekte gecikmez. Ama size karşı sabrediyor. Çünkü kimsenin mahvolmasını istemiyor. Herkesin tövbe etmesini istiyor. Yani Tanrı şimdi de yargılayabilir ama Tanrı'nın amacı insanların kurtulması. Yani kötünün de kurtulması. Yani herkesin kurtulması. Zaten hiçbirimiz iyi değiliz aslında. Hepimiz bir şekilde kötüyüz. Yani hepimiz çünkü günah işledik. Dolayısıyla Tanrı kim olursa olsun, ne kötülük yapmışsa yapsın, o kişinin için sabrediyor. Niye sabrediyor? Tövbe etmesini bekliyor. Yani onun tövbe etmesini bekliyor. Rabbin önüne gelip, Tanrı'nın önüne gelip, ben bu günahları yaptım. Bundan pişmanım. Üzgünüm. Rab İsa sana dönüyorum. Artık senin kurtarışını kabul ediyorum ve bundan sonra senin yolunda yaşamak istiyorum demesini bekliyor. Tanrı insanların kendi kötülüklerinden, günahlarından dönmesi bekliyor ve Tanrı sabrediyor. Ve gerçekten onu sabrettiği için bekliyor.
0: Burada bir şey soracağım Murat. Şimdi güzel bir ayet okudun. Uzun zamandır okumadığım bir ayetti ve evet hatırladım bu ayeti. Yani bazılarının düşündüğü gibi Rab vaadini yerine getirmekte gecikmez ama size karşı sabrediyor. Çünkü kimsenin mahvolmasını istemiyor. Herkesin tövbe etmesini istiyor. Bir kişi tövbe ettiği zaman İsa Mesih'i yüreğini aldıktan sonra şimdi hayat devam ediyor ama tabii çok büyük saldırılara uğruyor. Tanrı'nın bazen itaat etmediği süre içerisinde Tanrı'nın gazabına uğruyor. Tövbe bu gazabı durdurabilir mi? Yani bu anlamı çıkartabilir miyiz? Yani bu denklem çıkabilir mi senin söylediklerinden? Yoksa tabii. Tanrı'nın hala üzerimizde ilahi bir takdiri var mı? Yani tövbe etsek de.
1: Şimdi tövbe ettiğimizde biz günahlarımızı kabul etmiş ve itiraf etmiş oluyoruz. Ama tövbe tek başına bir kişiyi kurtarmıyor. Çünkü bizi kurtaran nedir? İsa Mesih'tir. Yani İsa Mesih'in biraz önce de bahsettim. Yani önceki programlarında da bahsettim. İsa Mesih, bizi kurtaran İsa Mesih'in bizim için kurban oluşudur. Çarmıhta bizim yerimize kendi kanını akıtması, kendi canını vermesidir. Yani tövbe ediyoruz. Ben günahkarım. Tövbe bizi İsa Mesih'e hazırlıyor. İsa Mesih'e iman etmeye hazırlıyor. Ama bizi kurtaran imandır. Yani Tanrı'nın lütfuyla kurtuluyoruz. Yani Tanrı'nın İsa Mesih'te sağladığı lütfuyla kurtuluyoruz. İsa Mesih'i hayatımıza almamız lazım. İsa Mesih'i kabul etmemiz lazım. Çünkü o gazabı bize gelen Tanrı'nın gazabını, bizim suçlarımızın, günahlarımızın karşılığında bize gelen Tanrı'nın gazabını İsa Mesih bizim için kendi üzerine aldı. Yani biz iman ettiğimizde şunu diyoruz. Evet Rab İsa, senin benim yerime ölümünü, benim suçlarımı yüklemeni kabul ediyorum. Benim adıma bunu yaptığını kabul ediyorum. Evet. Buna iman ediyorum. Sen benim için öldün. Benim yerime öldün. O zaman onun kurbanı benim için geçerli oluyor. Ama ben bunu kabul etmezsem o hala benim için geçerli olmaz. Dolayısıyla tövbe bizi tabii bunu yapmamız için önce günahkar olduğumuzu görmemiz lazım. Tövbe bizi buna yöneltiyor. Yani günahkar olduğumuzu görmemize, kabul etmemize, itiraf etmemize yöneltiyor. Ama yetmez. Esas bizi kurtaran imandır. İsa Mesih'e iman etmemiz gerekir. Başka kurtarıcı yok. Çünkü başka bunun bedelini ödeyen kimse yok. Yoksa kişi kendisini ödemek zorunda kalır. Bu da sonsuzluk boyunca Tanrı'dan ayrı kalması demektir.
0: Anladım. Tamam o zaman. Aslında burada durmamız gerekiyor. Çünkü yeni konular var. Benim notlara bakıyorum. Sana çok sorularım var. Ama şu anda ne yazık ki süremizin sonuna geldik Murat. Teşekkür ediyorum. Bu hafta gerçekten bu karakter konusunda bu programımızda bizi hem düşündürdün hem de sağlıklı adımlar atmamız gereken konuları bize bir şekilde bu ayetleri vererek bizi yönlendirmeye çalıştın. Çok teşekkür ediyoruz. Evet Radyo Manita dinleyicileri Murat Bağır'a buradan hepimiz teşekkür ediyoruz programımıza katıldığı için ve sorularımıza cevap verdiği için.
1: Ben teşekkür ederim. Bütün dinleyicilerime esenlik diliyorum.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, Radyo Manata'ya sorularınız varsa lütfen soru@radyomanata.com adresine iletebilirsiniz Murat Bağır'a sorularınız olursa. Diğer yayınlarımızda sorularımızı cevaplamaya çalışacağız. Kendinize iyi bakın, esen kalın.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi et radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Anadolu ve Hristiyanlık programımıza hoş geldiniz. Zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmış olan Anadolu toprakları, büyük bir inanç olan Hristiyanlığın doğduğu ve yayıldığı yerdir. Bu programımızda Hristiyanlık inancını daha iyi anlamak ve nasıl süreçlerden geçtiğini görmek için tarihte bir yolculuk yapıyoruz. Programımıza başlamadan önce hemen hatırlatmak istiyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube sayfamıza abone olarak birçok içeriğe ulaşabilirsiniz. Stüdyo konuğum Doktor Behnam Konutkan. Hoş geldiniz Behnam Bey.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Çok sağ ol. Şükür Allah'a iyiyiz.
0: Evet, programımızın bu bölümünde Haçlı Seferleri ve diğer gelişmelere de bakacağız. İsa'dan sonra 1094 ve 1270 yıllar arasında Haçlı Seferlerini görüyoruz. Anadolu'ya geliyorlar. Öncelikli olarak neden bu seferleri düzenlediler Behnam Bey? Bu soruyla başlayalım programımıza.
1: Çok güzel bir soru aslında. Ve ne yazık ki Haçlı Seferleri okuduk. Hiç neden geldiklerini yazmıyorlar. Ama ben söyleyeceğim. Fakat önce bunu söylemek istiyorum. Haçlı Seferleri Hristiyanlık tarihinde kara bir leke. Hiçbir Hristiyan bunu beğenmedi, benimsemiyor. Peki soruna gelelim. Neden başladılar değil mi? Şimdi 1200 yıllarında yaşamış Abulfaraş diye bir Süryani'nin tarihçisi vardır. Türk Tarih Kurumu bunu basmış iki cilttir. Bu adam bütün Arap krallıklarını, o bölgeyi çok güzel anlatmış. Abulfaraş, isteyen okusun baksın. Şimdi Abulfaraş şunu söylüyor. Batı'dan, yani Hristiyan dünyasından insanlar zaman zaman hani hac yapıyorlar ya, Yeruşalim yani Kudüs'e geliyorlardı. Tabii Kudüs'e gitmek için Suriye'den, yani Arap topraklarından geçiyorlardı. Ve oradaki insanlar diyor ki, yani Araplar bu Hristiyanları yakalıyorlardı, dövüyorlardı, mallarını alıyorlardı ve bazılarını öldürüyorlardı. Bu bir gerçek. Ve bu zamanla sürdü. Sonra burada Papa'nın kulaklarına geçti. Papa da, o zamanki Papa, gerçekten eğer bak söylüyorum, eğer Hristiyan olsaydı, bak Papa olmuş değil mi? Ama daha Hristiyan değil desem bana gülerler değil mi? Eğer Papa Hristiyan olsaydı duayla gidecekti oraya. Duayla, sevgiyle gidecekti, Rabbin sözüyle gidecekti. Ama topladı onları, cahil insanlar, hey Kudüs'ü kurtaralım dediler. Herkes geldi oraya, toplandı. Bunlar kimisi de hiç serseri, işi gücü olmayan insanlar, asker. Ve hepsi de bir forma giyiyorlar. Formanın üzerinde haç var. Bu nedenle Haçlı Seferler geliyor.
0: Neden haç işareti özellikle?
1: Hristiyandır. Yani biliyorsun Hristiyanlık sembolüdür haç. Haç Hristiyanlığın sembolüdür. Yani bayrağıdır. Haç tabii gerçek imanlılar haçı görünce İsa Mesih'in uğrumuza öldüğünü simgeler gösterir. Yoksa o haç bir işarettir. O haç kurtarıcı değildir.
0: Evet.
1: Mesih de kurtarıcı. Onu gidikleri için onlara haçlılar dendi.
0: İsmi oradan geliyor yani, Haçlı Seferlerin ismi.
1: Aynen böyle.
0: Evet. Peki Hristiyanlıkta baktığımızda, İncil'i okuduğumuzda savaşmayı emrediyor mu, bunu görüyor muyuz?
1: Asla. Yani ben aslında o Papa yanlış yaptı. Bakın ben, yani biz de Papa mapa bakmayalım. Pastor mastor bakmayalım, İncil'e bakalım değil mi? Rabbimiz İsa Mesih Matta 5'te şöyle söylüyor. Bir başta düşmanınızı sevin. Bak diyor ki, ben size diyorum ki düşmanlarınızı sevin. Size zulmedenler için dua edin. Öyle ki bak göklerdeki babanızın oğulları olasınız. Çünkü bak o, yani Tanrı güneşini hem kötülerin hem iyilerin üzerine doldurur. Yağmurunu hem doğruların hem eğrilerin üzerine yağdırır. Ey yalnız sizi sevenleri severseniz ne ödülünüz olur ki? Vergi görevlileri, yani o dönemde halktan zorla vergi toplayan, Romalılar için toplayan Yahudiler bunlara kötü gözle bakardı. Yani vergi mültezimleri, görevlileri diye öyle yapmıyor mu? Yalnız kardeşlerinize selam verirseniz fazladan ne yapmış olursunuz? Putperestler de öyle yapmıyor mu? Bu nedenle göksel babanız Tanrı yetkin, mükemmel olduğu gibi siz de etkin olun. Burada Rabbin sözüne uyarınca hiçbir zaman savaş olayı yoktur. ne diyor? Dua edecektiniz diye bir. Hatta ne diyor? Babanız, göksel babanız hem iyilere hem kötülere güneş doğurur değil mi? Şimdi güneş olduğu zaman kötüler de faydalanıyor, iyiler de faydalanıyor. Yağmur yağdığı zaman iyiler de kötüler de değil mi? Tanrımız baba ayrım yapmadığı için ayrım yapmayın. Ama ne yazık ki, ne yazık ki ödemin papası halkı topladı. İşte bu İncil'i okusaydı onlara gitmezdi. Dua edeceklerdi. Rab onların yerine öcü alacaktı. Bir şey daha söyleyeceğim. Yine İncil'in bölümünde Romalılar 12'de şöyle diyor. Şöyle diyor. Diyor ki 12:9'da diyor ki sevginiz ikiyüzlü olmasın. Kötülükten tiksinin, iyiliğe bağlanın. Birbirinize kardeşlik sevgisiyle bağlı olun. Birbirinize saygı göstermekte yarışın. Tanrı'ya kulluk edin. Sonra diyor bak size zulmedenler için iyilik dileyin. İyilik dileyin, lanet etmeyin.
0: Evet.
1: Yani Papa diyecekti ki bu ayetleri okuyacaktı. Tamam, o Araplar hacılara sıkıntı veriyorlar. Biz dua edelim, onları bereketleyelim. Ama yapmadı. Ve ne diyor? Sevinenlerle sevinin, ağlayanlar ağlayın. Birbirinizle aynı düşüncede olun. Böbürlenmeyin. Tersine hor görülenlerle arkadaşlık edin. Bilgiçlik taslamayın. Kötülüğe kötülükle karşılık vermeyin. Herkesin gözünde iyi olanı yapmaya dikkat edin. Bak, mümkünse elinizden geldiğince herkesle barış içinde yaşayın. Yalnız Hristiyanlarla değil. Putperestlerle, Müslümanlarla, Yahudilerle. Herkesle, bu herkes dediği herkes, her insan için. Mümkünse diyor ki elinden geldiğince herkesle barış içinde yaşayın. Ve diyor ki kimseden öc almayın. Tanrı'nın gazabına yer bırakın. Çünkü Tanrı şöyle diyor. Rab diyor ki öc benimdir, karşılığı ben vereceğim. Ama düşmanın acıkmışsa doyur, susamışsa su ver. Bu bitti. Ne kadar güzel. Kötülüğe yenilme, kötülüğü iyilikle yen.
0: Evet,
1: bundan daha güzel var mı?
0: Ayetler çok net aslında bu konuda.
1: Ve bunu okuyan bir insan savaşır mı? Benim hayatım boyunca bu ayetler bana yön verdiler. Bugüne kadar çok dayak yedim, çok sıkıntı çektim. Her zaman bana kötülük yapanları daha çok dua ettim, sevdim onları. Rab öyle gösteriyor.
0: Evet, kesinlikle öyle. Peki bu Haçlı seferleri tabii ki düzenlendiğinde yaşayan Hristiyanlar da var toplum içerisinde. Onlar nasıl etkilendi, nasıl sonuçlar doğurdu Hristiyanlar üzerinde bu seferler?
1: Çok net söyleyeyim. Çok ne söyleyeyim yani bu gelen askerler yani Haçlılar işte Avrupa'dan İstanbul'a ve Antakya'ya ve yol boyunca Hristiyanlar vardı. Ve bunu çok ne söyleyeyim, Haçlılar var olan Hristiyanlara Müslümanlardan ya Osmanlılardan daha çok zarar verdiler. Yani oradaki Hristiyanların mallarını aldılar, çaldılar. Yani buna felaketti bu Haçlılar ya, felaketti, anlatamam sana. Çok kötü insanlardı. Rabbi seven. Mesih'i seven insanlar değildi. Hristiyanlara daha çok zarar verdiler.
0: Evet. Hristiyanlara bakış açısını da değiştirdiler mi?
1: O günden beri Hristiyan, Ortodoks yani Anadolu'lu Hristiyanlar her zaman bu Haçlıları çıkaran kişilere karşı olumsuz baktılar. Ama bir şey daha söyleyeyim size. 1987'de Avrupa'da müjdeci Hristiyanlar yani evangelistler yani bizim imanlı dediğimiz yeniden doğuşu olan Hristiyanlar, bir grup Hristiyanlar İngiltere'den çıktılar, yürüyerek Haçlıların bütün o yolunu yürüyede İstanbul'a geldiler. İstanbul'a gittiler, valinin yanında valiye gittiler ve dediler ki biz Haçlıların torunları olarak, Haçlı seferleri uygulayanların torunları olarak biz özür dilemeye geldik. Ve bu Haçlıların gittiği Anadolu'daki bütün yerlere, köylere gideceğiz. Belediyelere, kaymakamlara gideceğiz. Ve diyeceğiz ki özür dileriz. Atalarımız bunu yaptı. Biz onları kabul etmiyoruz. Yanlıştı. Biz seviyoruz ve bereketliyoruz. Ve bunu yaptılar. İstanbul'dan Antakya'ya kadar bütün Haçlıların gittiği bölgelere gittiler. Ve özür diledi. İşte budur Hristiyanlık. İncil'i seven budur. Ataları, dedeleri bilmiyorlardı. Bilmiyorlardı. Benim de dedelerim bilmiyorlardı. Ve her zaman küfürbaz, kavgacı, adam öldüren insanlardı. Ama ben bu ayetleri okuduktan sonra nasıl insanlara kavga yapacağım? Herkeste barış içince oluyor değil mi?
0: Evet.
1: Mümkünse diyor. İmkanı varsa ne güzel.
0: Evet, ayetleri de okudunuz aslında. Tanrı aslında savaşı emreden bir Tanrı değil.
1: Aslında
0: düşmanını bile seveceksin diyor. Ama insanlar hata yapabilir tabii ki. Ve benlik var, istekleri var, arzuları var. İnsanlar yanlışlar yapabilir ama tabii ki bu Tanrı'nın isteğiymiş gibi algılamamak lazım. Çünkü bazen Hristiyan hata yaptığında sanki onun Tanrısı böyle diye bir suçlamayla geliyorlar. Ama Tanrı'nın isteği bu değil aslında.
1: Kesinlikle çok doğru söylediniz ve çok yanlıştı böyle düşünmek. Az önce okuduğum ayette diyor ki Tanrınız babanız mükemmeldi, siz de mükemmel olun. Babanız diyor ki hem kötülere hem iyilere güreşir doğurur. Tanrımız ayrım yapmaz. Ama insanlar yapar. Haşrılar yaptılar ama o İncil'den değil ki, değil mi? Hiç kimse İncil'i, Hristiyanlığı haşrıların yaptıklarından ötürü suçlayamaz. Yanlıştır. Eğer İncil'de deseydi tamam o zaman. Doğru değil mi?
0: Evet.
1: Biz öyleyiz. Ve bu haşrılar felaketti ya. İyi, eğer zaman varsa iki dakika bir şey söylemek istiyorum.
0: Tabii.
1: Haşrıların, yani sevgili dinleyicilerimiz, 4. Haçlı Seferleri okuyabilir. İstanbul'a geldiler bu Haçlılar. Bizanslara geldiler. Ayasofya'ya gittiler. O Ayasofya Tanrı'nın görkemi, bilgeliği o kiliseye gittiler. Oradaki ikonaları aldılar, yıktılar, mahvettiler ve Venedik'e götürdüler. İstanbul'da yaptıkları zararı hiç kimse yapmadı. Ve buna Hristiyandı. Nasıl Hristiyan olabilir?
0: Evet.
1: Bizanslar da Hristiyandı. Lütfen internette 4. Haçlı Seferleri okuyun. Göreceksiniz ki Haçlıların yaptığı felaketi göreceksin.
0: Evet.
1: Yanlış.
0: Peki amaçlarına da ulaşabildiler mi aynı zamanda? Hiç olumlu etkileri olmadı mı?
1: Çok zarar verdiler. Olumlu etkili en sonunda Yeruşalim'e gittiler. Orada, yani Kudüs'e gittiler. Orada kaldılar. Ve birkaç yıl kaldılar. Orayı güya kurtardılar. Sonradan... Oradan da ayrıldılar. Yani bence bana göre, düşünceme göre Haçlıların yaptığı zarar çoktur, yarar yoktur.
0: Yani olumlu bir etkilerini görmüyoruz.
1: Hiç görmedim.
0: Hem Hristiyanlara hem de o bölgedeki insanlara.
1: Asla. O bölgeye de çok sıkıntı oldu. Oradaki bölgeler Hristiyanlara karşı bir nefret duyguları oluştu. O gün bugün. Ne dedin? 1054 miydi? Kaçtı? Yok. 1054.
0: 1094 ve 1070.
1: İşte 1094'ten bugüne kadar. Bakınız. 1094'ten bugüne kadar bu Haçlıların düşüncesi Türkiye'deki Hristiyanlara karşı o kadar olumsuz oldu ki. Ufak böyle bir Hristiyan etkinlik yapınca Haçlılar diyorlar bize. Bu çok yanlış. Herkes duysun ki biz Hristiyanlar Haçlıları beğenmiyoruz, kabul etmiyoruz, yanlıştırlar.
0: Evet ve onların hataları aslında bütün Hristiyanları kapsamıyor tabii
1: kesinlikle.
0: Ki.
1: Kesinlikle asla.
0: Tanrı da aslında savaşmayı emretmiyor her
1: asla.
0: Zaman.
1: Asla. Sevmeyi. İncil böyle söylüyor değil mi?
0: Evet. Yani. Sevmeyi ve barışı öneriyor.
1: Öneriyor. İncil öneriyor barışı.
0: Evet.
1: Hatta Rabbimiz İsa'nın bir sözünü daha söyleyeceğim size.
0: Tabii okuyabilirsin.
1: Yani dedin ya barışa, bak Rab İsa Mesih ilk ağzını açtığı zaman, ilk başladığı zaman vaza ne diyor? Önce ne mutlular bölümünde. Önce diyor ki ne mutlu yüreği temiz olanlara, tamam mı? Çünkü onlar Tanrı'yı görecekler. Ne mutlu barışı sağlayanlara.
0: Evet.
1: Ne olacak? Onlar Tanrı oğulları denecek. Yani ruhsal yönde Tanrı oğulları olacak. Yani barışı sağlamak her bir Hristiyanın görevidir. Savaş yapmak değil.
0: Evet.
1: Ve savaşı yapan Hristiyan, Hristiyan olamaz. O kadar.
0: Evet, şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra keyifli sohbetimize tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Maranata. Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.
3: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
4: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
5: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Şimdi şununla devam edelim istiyorum. Konstantinopolis yani İstanbul'u Fatih Sultan Mehmet aldığı zaman Bizans Kilisesi ve Roma Kilisesi arasında önemli bir mezhep sorunu var olduğunu görüyoruz. İstanbul'un alınışında nasıl bir etkisi oldu bu durumun?
1: Güzel. Teşekkürler, güzel bir soru. Ama aslında bunu başlangıçta özet söyleyeyim. İstanbul'u Rumlar Osmanlılara teslim ettiler. İçeride kavgalar vardı. Bak İsa Mesih dedi ki hiçbir ülke içte karışıklık olur değil mi? Oldu. Bu mezhepsel farklılıktan ötürü birbirlerini suçluyorlardı. Hatta öyle bir söz çıktı. Rumlar, İstanbul Bizansların sahibi Rumlar biraz gururlu insanlar. Dediler ki kardinal şapkası görmektense Osmanlı sarığını tercih eder dediler var ya. Böyle. Ve hep kavgalar yaptılar. Çok gereksiz kavgalar. Çok gereksiz. Hristiyan düşüncesi değildi bu kavgalar. İncil'i bilerek kavga yapmadılar. İncil'i bilselerdi kucaklayacaklardı birbirlerini ve birbirlerini bereketleyecekler. Ama yapmadılar. Ve tabii Osmanlılar İstanbul'u almak istiyorlardı. İstanbul doğunun yani Avrupa'nın doğunun incisidir. Güzeldi. Bizanslar kurmuşlardı. Gayet güzel. Haklı olarak uğraştı, yapmak istedi. Ve uzatmayayım, içeri girdiler. Çünkü kapıları Rumlar açtılar. Ama Fatih Mehmet aslında çok güzel iş yaptı. Gnadios diye bir Rum vardı. Çok akıllı. O kaçmıştı Edirne'ye. İstanbul'a girer girmez Fatih Mehmet onu buldu. Dedi sen artık İstanbul'un patriğisin. İstanbul'un patriği de İstanbul'un anahtarını Fatih Mehmet'e verdi. Eğer patrikhaneye giderseniz, Rum patrikhanesine giderseniz Fener'de büyük böyle Fatih Mehmet'le patriğin büyük bir fotoğrafı vardır ve anahtarı veriyor. Evet. Bu bir gerçek ki Fatih Mehmet iyi davrandı önce Hristiyanlara. Ama niye davrandı? Fatih Mehmet'in anneliği vardı, babasının karısı. Mara diye bir Sırp papazın kızı Mara. Bu kadın iyi bir kadındı. İmanlı bir kadındı. Fatih Mehmet'i iyi yetiştirdi. Bak Fatih Mehmet çok güzel Grekçe biliyordu. Hristiyanlığı çok iyi biliyordu. Sonra padişah olunca genç yaşta padişah oldu biliyorsun. 20, evet. 22-23'te. Ve padişah olunca Hristiyanlıkla ilgili şiirler yazdı. Hristiyanlığı övdü. Hatta bazı noktalarda bazı alıntılar, bazı yazılar var ki Fatih Mehmet'in Hristiyanlığı benimsediği ve Hristiyan olmak istediğini yazıyorlar. Başka bir şey daha söyleyelim. Fatih Mehmet'in o dönemin papasıyla bir mektuplaşma ilişkisi vardı. Ve papa ona diyor ki Fatih Mehmet'e senin sadece bir suya ihtiyacın var. Nedir o su? Yani vaftiz olmaya ihtiyacın var. Bir gün bunu televizyonda çok meşhur bir tarihçiye sordular. Böyle bir mektup söz ediyorlar. Ne dersin? Dedi ne yazık ki böyle bir mektup var ama orijinali değil. Fotokopisi bizde var. Ya kardeşim orijinal olmadan fotokopi nereden gelecek değil mi? Evet. Öyle bir olay vardı. Aslında Fatih Mehmet'in bir amacı vardı. Katolik dünyasıyla Ortodoks dünyasını birleştirmek var ya onunla uzlaşmak ve kendisi Roma hakimi olmak isterdi. Hep yazışıyordu ve bir ara Papa 2. Pius Fatih Mehmet'e yazdığı bir mektupta diyor ki ona Hristiyan ol. Yani Fatih Mehmet'e yazıyor mektup. O mektup duruyor. Hristiyan ol. Hristiyan olduğun takdirde dünyanın hakimi zaten sen olacaksın. Bunun için sana gereken şey birazcık su yani. Söylemiştim yani vaftiz olmaktı. Yani vaftiz ol. Şimdi Fatih Mehmet'in sadece onun yazdığı bir şiir okumak istiyorum eğer izin verirseniz. Fatih Mehmet'in Galata'da Katoliklik üstünde yazdığı gazellerden biri şöyle. Galata bir sonra İstanbul Hristiyanların en çok olduğu yerdi. Evet. Diyor ki Galata'yı gören gönlünü cennetin en gizemli bahçesine bile bağlamaz. Gönül güzeli bir sevgiyi Galata'nın kendisine gören anmaz bir daha Selvi boylu bir başka sevgiliyi. Galata'nın kimliğinde bir Hristiyan dili ise gördüm ki dudakları kutsal bir tapınak olur. İsa'nın insanlık dünyasını gören dinle imanın akıl ve anlayışını sıkı tutmak gerekir. Yok ey Müslümanlar, o kiliseyi gören olabilir kafir hemen. Orada karşılaştığı kiliseyi gören de bir daha gitmez mescidi falan devam ediyor. Görüyor musun? Böyle güzel bir şeydir. Bu da bir tarihten bir nokta. Ve başka bir şey var. Kitap okudum. Fatih Mehmet Üsküdar'a gidiyor. Oradan da Gebze'ye gidecek. Savaşmaya, doğuya savaşmaya gidecek. Ve Üsküdar'dan giderken yolda hastalanıyor. Gebze'de genç yaşta ölüyor değil mi? Hı hı. Bazı söylentiler vardı. Yani okuduğum kitaba göre bazı söylentiler var ki onu hani Hristiyanlığı benimsediği için onu zehirlediler. Onun Yahudi doktorları vardı. Yavaş yavaş zehirlediler. Öyle söyleniyor ama bilmiyoruz.
0: Evet yani bir olabilir. Gerçek diyemeyiz sadece. Doğru.
1: Ama
0: iddialar var.
1: Ama hatta bazıları Hristiyan olduğunu da söylerler. Hı-hı. Fatime öyle bir insandı. Ve gerçekten Hristiyanlar her zaman iyi davrandı. Papazlarla, kardinallarla ilişkisi vardı. Hatta Pontus Rum krallığı vardı.
0: Evet.
1: Fatih Mehmet onlarla çok yazıştı. Çok yazıştı. Sonra da yine de onlar da yıkıldı.
0: Evet. Yine de bu yaşadıkları Bizans Kilisesi ve Roma Kilisesi arasındaki sorun aslında İstanbul'un fethi sırasında Fatih Sultan Mehmet için bir fayda sağladı.
1: Tabii. Aslında Bizans Kilisesi ile Katolik Kilisesi arasındaki sorun var ya, o kadar yüzeysel, o kadar basit ki 1054 yılında. Hı hı. Şimdi İznik Konseyi'nde okumuştuk değil mi?
0: Evet.
1: Bir deklarasyon, bir bildirge yapılmıştı. Ve o bildirgede tamam mı? Kutsal Ruh, hani baba oğul ve kutsal ruh ya, Kutsal Ruh babadan çıktı vardı, tamam mı? Hı hı. Babadan çıktı. Fakat 1054'te Katolikler ve Fileo ya, ve oğuldan da o sözcüğü koydular diye arada bir yıldır düşmanlıklar vardır, biliyorsun. Ne kadar basit, ne kadar boş bir şey vardır. Birbirleri suçladılar, birbirlerine sıkıntı verdiler. Ve bir Hristiyan davranışına yakışmaz. Asla yakışmaz. Yani birçok insan, tarihçiler bunu bir Hristiyan olarak kabul edemeyiz. Politik vardı. Aslında Bizans Kilisesi ile Katolik arasındaki olaylar bir politikti. Nedeni de söyleyeyim, bir şey diyeceğim. Şimdi Roma İmparatorluğu bölündü değil mi? Roma İmparatorluğu.
0: Evet.
1: İkiye bölündü. Doğu Roma, Batı Roma değil mi? Tarih yazıyor.
0: Evet.
1: Şimdi Doğu Roma'nın merkezi İstanbul'du. Konstantino İstanbul'du. Batı Roma'nın merkezi de Roma'ydı. Ve bu sefer dediler ki merkez, patriklik İstanbul'da olsun. Yok efendim Roma'da olsun tartışlar. Bu sefer ayrıldılar birbirlerinden. Bizans yani Doğu Roma. Hı hı. İmparatorluğu Doğu Roma diyen Bizans merkezi İstanbul ve Patrik de İstanbul'da oldu Fener'de. Onlar da kendilerine Patrik yani Papa. Papa baba demek. Patrik baba demektir biliyorsun. Baba yani.
0: Hı hı.
1: Aynı. Çok basit bir düş. Çok yüzeysel. Yani bu Hristiyanları biz bağlı tutmuyoruz. İncil'e inanan insanlar kardeş olacaklardı ve basit bir sözcükten ötürü birbirlerini kabul edeceklerdi. Şimdi de atıyorum ki İstanbul'da kaç kiliselerimiz vardır. Farklı düşünebiliyorlar olsun. Farklılıklarımız zenginliklerimizdir. Her zaman söylüyorum. Farklı noktalarda daima tolerans olmalıdır. Örneğin bir Ortodoksla bir Katolikle çok az bir farklı noktalarımız var. Bir kabullenmemiz lazım. Birbirimizi sevmemiz lazım değil mi? Çok önemli. Ama aynı noktalarda birlik olacağız. Fakat her şeyde ne olacak? Sevgi. Bu düşünce olsa hiç kavga olmaz kiliseler arası. Şimdi bugün bile İstanbul'da uzatmayayım. Türkiye'deki kiliseler arasında, Protestan kiliseleri arasında, müjdeci dediğimiz imanlar kilise arasında teolojik farklılıklar yüzünden kavgalar oluyor. Yazık, olmamalı. Biz Tanrı'nın ailesiyiz. Biz Tanrı'nın çocuklarıyız. Biz dua ederken ey göklerdeki baba demiyor muyuz?
0: Evet.
1: Biz ona baba dersek, sen baba dersen, o baba derse o zaman biz de kardeşiz değil mi? Bu İncil'in düşüncesidir. Bu iman düşüncesidir. Diğer düşünce gereksiz düşüncedir. Yani dincilik düşüncesidir ve bu Tanrı'nın gözünde de kirlidir.
0: Evet. Tabii ki şunu da merak ediyorum. Sultan Mehmet'in Hristiyanlara yaklaşımı ve Ayasofya'nın durumu neydi o dönemde?
1: Ayasofya tabii Fatih Mehmet Sultan gayet güzel bir insandı ama Ayasofya'yı cami çevirmesi de hoş bir olay değildi. Ayasofya 4. yüzyılda yapılmış, 5. yüzyılda yapılmış, Kral ya da Kral Justinian döneminde yapılmış. Ayasofya, tanrısal bilgelik, onu bırakabilirdi. Ayasofya mükemmeldi. Türkiye için bir, Anadolu'ya, Türkiye için önemli bir sanat eseridir. Bunu koruyacaklardı. Bence yanlış yaptılar, bana göre yanlış yaptılar öyle.
0: Zaten Sultan Mehmet'in aslında Hristiyanlara yaklaşımı da kötü değil genel olarak.
1: Çok iyiydi. Eğer Topkapı Sarayı'na gidersen bir kilise var. O onun anneliği için yaptı o manastırı. Düşünebiliyor musun? Onun döneminde kiliselere dokunmadı. Sadece Ayasofya'ya, bir de İstanbul'da birkaç kilise aldılar. Evet.
0: Evet. Aslında baktığımızda kimi zaman kötü dönemlerden geçmiş Hristiyanlar, kimi zaman iyi noktalarda olabilmişler. Yine de ayrılıklar, çekişmeler içinde de olduklarını görüyoruz zaman zaman. Tabii ki insanlar hata yapabilir ama bunu inandığı inancı kullanarak da yapıyorlar bazen. Biz İsa Mesih'in yaşamlarımız için isteği nedir aslında? Hristiyan yaşamı nasıl olmalı? Biraz ondan bahsettiğiniz ama daha ayrıntıla tabii, baktığımızda yani
1: İsa Mesih'in her bir inanlı için amacı şudur. Kutsal olacaksınız. Çünkü Tanrı kutsaldır. Barışsever olacaksınız. Merhametli olacaksınız. Alçak gönüllü olacaksınız. Ve toplumun ışığı ve tuzu olacaksınız. Ne demektir? Toplum karanlıksa davranışınızla, güzelliğinizle ışık olacaksınız. Toplum bozuksa, çürükse... Eskiden buzdolabı yoktu. Ne yapıyorlardı biliyorsun? Yemeği tuz koyuyorlardı. Tuz çürümeyi engeller. Yani her bir Hristiyan bir tuz görevini görmelidir. Bulunduğu toplum, çevre eğer kötülük yapıyorsa o çürümeyi engelleyecektir. İnsanlar sana bakacak, Hristiyanlara bakacak, davranışa bakacak ve etkilenecek. Hristiyan dünyanın tuzudur, bunu bilmelidir. Eğer tuz ve ışık olmuyorsa Hristiyan olamaz. Yani kiliseye gitmekle, haç takmakla, vaftiz olmakla asla bunlar bizi Hristiyan yapmaz. Yürekten değişmek olmaz. Mesih'in mayasıyla mayalanmak lazım değil mi? Mesih'in öğretisiyle mayalanmak lazım ve değişilmiş olur. Ve şu ayeti okuyayım eğer izin verirsen. Şu ayeti okuyayım. Evet. Bakınız Romalılar 12'de. Bak ne diyor? Diyor ki öyleyse kardeşlerim Tanrı'nın merhameti adına size yalvarırım. Vah. Bedenlerinizi bak diri, kutsal, Tanrı'yı hoşnut eden birer kurban olarak sunun. Ruhsal tapınağınız budur. Bu çağın gidişine uymayın. Bu çağın gidişi nedir? Her zaman trendler oluyor. Yanlış şeyler oluyor. Kötülükler, günahlar, ahlaksızlıklar oluyor. Ama onlara uymayın diyor. Bunun yerine bak Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin. Her bir inanlı her sabah her gün Rab bugün benim için senin isteğin nedir? Onu düşünerek dua eder ve ona göre davranacak. Tanrı'nın isteği kutsal olmaktır. Tanrı'nın isteği herkesle barış içinde olmaktır. Tanrı'nın isteği insanlara yardım etmektir. Tanrı'nın isteği merhametli olmaktır. İncil diyor Rabbi İsa 5. bölüm diyor ki ne mutlu merhametli olanlara. Nedir merhamet? Başkasına acı değil mi? Başkasının duygularına ortak olur. Başkalarının ekonomik sorunları varsa yardım eder. Bütün bunlar güzel değil midir?
0: Evet kesinlikle öyle. Ve her bir Hristiyan tabii ki bütün yaşamını Mesih'e adadığında ve onun öğretileri içerisinde yaşadığında gerçekten tuz ve ışık olacaktır bulunduğu yerde.
1: Amin olalım.
0: Evet olalım. Çok keyifli bir sohbetti gerçekten ama programımızın sonuna geldik. Behnam Bey çok teşekkür etmek istiyorum sizlere. Sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
4: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: insan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa Kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var toplumumuzda. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Bunun en iyi yolu tabii ki İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Bugün Yuhanna 8:12 ayetleri üzerinde konuşacağız. Bu ayetlerde İsa yine halka seslenip şöyle dedi: "Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen asla karanlıkta yürümez, yaşam ışığına sahip olur," diyor. Bu ayetler üzerinde konuşacağız bugün, bu sözler üzerine bakacağız. Bu bağlamda pastörüm, aslında öncelikli olarak şunu sormak istiyorum. Biz neden karanlıktayız?
1: Evet, biz neden karanlıktayız? Kutsal kitap bunu şöyle açıklıyor. Karanlık kötülüğü ve şeytansal işleri ifade ediyor. Işıksa tanrısal olanları ve tanrıyla ilgili konuları işaret ediyor.
0: Evet.
1: Ve karanlıkta kalmamızın nedeni, yine hep bu program süresince de değindiğimiz gibi, yani asli günaha bağlıyoruz. Adem ve Havva iyiyle kötülüğü bilme ağacının meyvesinden yeme kesinlikle ölürsün dediğinde bu buyruğu dinlemediler. Yani Tanrı'ya güvenmediler. Sonra kendi fikirlerini uyguladılar. Tanrı'dan koptular. Ve bunun sonucunda da o kopukluğun acı sonucunu yaşıyoruz. Karanlık olarak. Ve buna başka birkaç başlık daha ekleyebiliriz. Yani kutsal ruhun yönlendirişiyle Pavlus şunu yazıyor: "Bir zamanlar karanlıktınız ama şimdi Rab'de ışıksınız. Işık çocukları olarak yaşayın. Çünkü ışığın meyvesi her iyilikte, doğrulukta ve gerçekte görülür. Rabbi neyin hoşnut ettiğini ayırt edin. Karanlığın meyvesiz işlerine katılmayın. Tersine onları açığa çıkarın. Karanlıktakilerin gizlice yaptıklarından bile söz etmek ayıptır. Işığın açığa vurduğu her şey görünür. Çünkü görünen her şey ışıktır," diyor. Şimdi burada baktığımızda, yani karanlık ve ışık yine aynı şekilde şeytan ve şeytansal işleri ifade ederken, yani ışıkta olmaksa Rab'le olan doğru bir ilişkiyi ifade ediyor. Kendi hayatımda da, yani ben bir zamanlar inançsız bir kişiydim. Yani evet. 14 yaşında Tanrı'nın varlığını reddettim ve 27 yaşına kadar inançsız olarak yaşadım. Bunun sonucunda iman ettiğim dönemde birkaç ayet aslında benim bu geçmiş yaşamımla Mesih'te sahip olduğum yaşamımı çok iyi özetliyordu. Efeslilere Mektup 2. bölümde şöyle diyor: "Bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz. Bu dünyanın gidişine ve havadaki hükümranlığın egemenine, yani söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruha uymaktaydınız." Yani evet, ben bir zamanlar, yani 14 yaşında Tanrı'nın varlığını reddettim ve günahlarımdan ötürü ölüydüm. Ve havadaki hükümranlığın egemeni dediyse şeytandır. Yani ve onun karanlığında yaşıyordum. Aynı bölümde hemen sonrasında 4-5 ayetlerden başlayarak şunu diyor: "Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde bizi Mesih'te yaşama kavuşturdu. Onun lütfuyla kurtuldunuz. Tanrı bizi Mesih İsa'da Mesih'le birlikte diriltip göksel yerlerde oturttu. Bunu Mesih İsa'da bize gösterdiği iyilikle lütfunun sonsuz zenginliğini gelecek çağlarda sergilemek için yaptı. Yani hatta benden bir tanıklık istendiğinde bunu ilk tanıklığımda bunu kullandım. Dedim ki ben bir zamanlar böyleydim. Yani bir iki ayetleri okudum. Suç ve günahlarımdan ötürü ölüydüm. Evet. Ve daha sonra 4-5 ayetlerden başlayarak ama merhameti bol olan Tanrı beni kurtardı ve karanlığın egemenliğinden ışığın egemenliğine geçirdi. Hı hı. Yine karanlık dediğimizde şunu yazıyor kutsal kitapta. Bunun için sevgili çocuklar olarak Tanrı'yı örnek alın. Mesih bizi nasıl sevdiyse ve bizim için kendisine güzel kokulu bir sunu ve kurban olarak nasıl Tanrı'ya sunduysa siz de öylece sevgi yolunda yürüyün. Aranızda fuhuş, ahlaksızlık ya da açgözlülük anılmasın bile. Kutsallara yaraşmaz bu. Aranızda açıklık, saçıklık, budalaca konuşmalar, bayağı şakalar da olmasın. Bunlar size yakışmaz. Bunun yerine şükredin. Şunu kesinlikle bilin ki fuhuş yapanın, pisliğe düşkün olanın ya da putperest demek olan açgözlü kişinin Mesih'in ve Tanrı'nın egemenliğinde mirası yoktur. Hiç kimse sizi boş sözlerle aldatmasın. Yani demek karanlık işler dediğimiz zaman fuhuş, hı hı, ahlaksızlık, açgözlülük, yani bunları düşünüyoruz. Yine şeytan ve cinleri düşünmeliyiz. Yani karanlık, onlar dediğimiz o varlıklar insana ayartarak kötü işler yapması için teşvik ediyor. Elçilerin işlerinde Pavlus da bir zamanlar, hı hı, yani bir ferisi olduğunda kendisi karanlıktaydı ve sonradan Mesih'le karşılaşmasını şöyle anlatıyor. Hepimiz yere yıkılmıştık. Bir sesin bana İbrani dilinde seslendiğini duydum. Saul, Saul, neden bana zulmediyorsun dedi. Üvendireye karşı tepmekle kendine zarar veriyorsun. Yani Pavlus sıkı bir Yahudiydi, Ferisiydi, evet, ve İsa Mesih'e inananlara da kötülük yapıyordu. Ya zaten kötülük yapmak için de yola çıkmıştı. Ama İsa onun karşısına dikildi ve onunla doğrudan konuştu. O zaman Pavlus da devam eden ayetlerde bu durumu şöyle açıklıyor. Ben de ey efendim sen kimsin dedim. Ben senin zulmettiğin İsa'yım diye yanıt verdi Rab. Haydi ayağa kalk, seni hizmetimde görevlendirmek için sana göründüm. Hem göründüklerini, hem gördüklerine, hem de kendimle ilgili sana göstereceklerime tanıklık edeceksin. Seni kendi halkının ve öteki ulusların elinden kurtaracağım. Şimdi burada karanlık ve ışık konusuna geliyor Pavlus. Hı hı. Seni ulusların gözlerini açmak ve onları karanlıktan ışığa, şeytanın hükümranlığından Tanrı'ya döndürmek için gönderiyorum. Öyle ki bana iman ederek günahlarının affına kavuşsunlar ve kutsal kılınanların, hı hı, arasında yer alsınlar. Ve şunu da söylemek istiyorum sevgili dinleyicilere. Eğer bu sözlerin anlamını daha çok merak ediyorlarsa bir Protestan kilisesini ziyaret edebilirler. Evet. Yani sadece dinlemekle kalmayıp yüz yüze konuşabilirler. Son ayeti bir daha okuyacağım. Pavlus'a diyor, seni ulusların gözlerini açmak ve onları karanlıktan ışığa, şeytanın hükümranlığından Tanrı'ya döndürmek için gönderiyorum. Öyle ki bana iman ederek günahların affına kavuşsunlar ve kutsal kılınanların arasında yer alsınlar.
0: Hı hı. Evet, o zaman anlıyorum ki aslında bizler Tanrı'dan uzak, günahkar durumdayken aslında karanlığın içerisindeyiz ve bu karanlığın bir egemeni var, şeytan. Ve biz farkında olsak da olmasak da, istesek de istemesek de, eğer Tanrı ile birlikte değilsek o zaman bu karanlığın içerisindeyiz. İsa Mesih'in ben dünyanın ışığım ve benim ardından gelen yaşam ışığına sahip olur derken aslında neyi kastediyor bu noktada? Bunu anlamak açısından daha iyi olacaktır. İsa Mesih'in bu sözlerinde neyi kastettiğinden biraz bahsedersek aslında karanlıkta olan yaşamımız nasıl İsa Mesih'le birlikte ışıkta olabilir onu daha iyi anlayabiliriz.
1: Evet, yine bununla ilgili İsa Mesih'in yaptığı bir mucize var. Yani kudretli bir iş var. Hı hı. Ve biz İncil'i okuduğumuzda İsa Mesih'in yaptığı o kudretli işleri, mucizeleri gördüğümüzde bunların aynı zamanda Tanrı'ya bir tanıklık ettiğini görüyoruz. Yani bir öğreti içermez ama Tanrı'nın neler yapmak istediklerini, hı hı, anlarız. Anlamaya çalışabiliriz. Ve bu nedenle İsa Mesih mucize yaptığında Tanrı'nın neler yapmak istediğini de göstermek göstermiş oluyordu. Hı hı. Ve burada Yuhanna 9. bölüm 1-8 ayetlerde bir olay var. Yani bu gerçek bir olaydır. Yani bir benzetme de değil ya da İsa Mesih'in anlattığı bir örnek değil. Şöyle diyor. İsa yolda giderken doğuştan kör bir adam gördü. Öğrencileri İsa'ya, Rabbi kim günah işledi de bu adam kör doğdu? Kendisi mi yoksa annesi babası mı diye sordular. Şimdi bu soruyu sormaların nedeni İsa Mesih'in öğrencilerinin yani havarilerinin o dönemdeki var olan inançta eğer birisi özürlü doğuyorsa yani kör ya da başka azaları olmadan doğuyorsa günahlı olduğunu düşünüyorlardı. Günahı hastalığa ya da bu tür konulara bağlıyorlardı. Hı hı. İsa da şu yanıtı veriyor. Ne kendisi ne de annesi babası günah işledi. Tanrı'nın işleri onun yaşamında görülsün diye kör doğdu. Beni gönderenin işlerini vakit daha gündüzken yapmalıyız. Gece geliyor, o zaman kimse çalışamaz. Dünyada olduğum sürece dünyanın ışığı benim. İşte İsa Mesih burada dünyanın ışığı benim dediği zaman evet. Hani karanlığın üzerindeki egemenliğini vurguluyordu. Hı hı. Ve bu ışık çok güçlü bir ışıktır. Yani şöyle bir örnek kullanabiliriz. Yani bir spor salonu düşünün. Karanlık, hiç ışık yok. Evet. Orada bir tane mum yaktığınızda artık karanlık değildir. Çok küçücük bir ışık var ama karanlık o küçük ışıkla yenilmiş oluyor. Ki İsa bundan çok daha fazlasıdır. Evet. Ve sonra bu örnekte İsa o körün gözlerini açıyor. Ve gidiyor adamın yanına tükürüyor, çamur yapıyor, gözlerine sürüyor. Git Şiloah havuzunda yıkan diyor. Şiloah gönderilmiş anlamına geliyor. Adam gidip yıkandıktan sonra gözleri açılmış olarak geri dönüyor. İşte burada İsa fiziksel bir körlüğü kaldırıyor ama

0: Şöyle, sen insanoğluna iman ediyor musun? Yani beni Rab ve kurtarıcı olarak kabul ediyor musun diye soruyor. Adam da efendim o kimdir? Söyle de kendisine iman edeyim. İsa onu gördün. Şimdi seninle konuşan odur. Yani benim diyor. Adam Rab iman ediyorum deyip İsa'ya tapınıyor. Yani bu da çok ilginç bir örnek.
1: Evet,
0: yani İsa, evet İsa.
1: Ve onu kabul ediyor o tapınmayı İsa.
0: Evet. Yani evet. İsa o tapınmayı kabul ediyor. Yani uluhi yönü olduğunu çok açıkça gösteriyor. Ve evet. Sonra işte bu karanlık ve ışıkla ilgili mucizenin can alıcı noktasına geliyor. Ve diyor ki görmeyenler görsün, görenler kör olsun diye yargıçlık etmek üzere bu dünyaya geldim. O zaman o ferisiler, yani tutucu din adamları, yoksa biz de mi körüz diye soruyorlar. İsa kör olsaydınız günahınız olmazdı ama şimdi görüyoruz dediğiniz için günahlısınız.
1: Evet.
0: Yani İsa bu günah örneğinden yola çıkarak bu adamın üzerine, kör adamın üzerine, karanlıkta olan adamın üzerinde Tanrı'nın işlerinin görülerek Tanrı'nın nasıl bir ışık olacağını, kendisinin nasıl ışık kaynağı olduğunu ve aynı zamanda bu ışık kaynağının nasıl insanlara ışık verdiğini göstermek için yapıyor bu mucizeyi.
1: Evet, tabii ki yani Tanrı'nın ışığına yaklaştığımız zaman aslında, ya da Tanrı'nın ışığı bizim ne kadar günahlı olduğumuzu gösteriyor bize ve onun gerçeğini görmemizi sağlıyor Tanrı'ya yaklaştıkça. Gerçekten önemli bir durum. Tabii ki İsa Mesih aslında sadece dediğiniz gibi anlatmıyor, örnekler de veriyor. Aynı zamanda bizim için bir örnek de oluşturuyor. Çünkü çok güçlü bir örnek İsa Mesih yaşantısına baktığımızda bizim için. Bu anlamda İsa Mesih'in ardından gitmek ne demek ve bunun için ne yapmak gerekiyor?
0: Yani adanmış bir şekilde onu izlemektir. Ama öncelikle tabii ki iman etmek gerekiyor. Yani iman dediğimiz konu az önce söylediğimiz gibi onun bizim günahlarımızı üstlenmek için öldüğüne ve üçüncü gün dirildiğine güvenmektir. Yani biz böylece günahlarımızı İsa Mesih'in üstlenmesiyle karanlıktan ışığa çıkıyoruz. Ama aynı zamanda onu artık adanmış bir şekilde izlememiz gerekiyor. Takipçi olmamız gerekiyor. Hatta kendisinden önce de yine o Rabbin bir yaşam ışığı olduğunu gördü ve şöyle dedi Zebur kitabında: sadık kuluna sadakat gösterir, kusursuz olana kusursuz davranırsın, pak olanla pak olur, eğriye eğri davranırsın, alçak gönülleri kurtarır, gururluları gözler, gururunu kırarsın. Ya Rab, ışığım sensin, karanlığımı aydınlatırsın. Yani Davut bile bu dünyada yaşadığı sürede İsa'daki ışığı, gelecek olan Mesih'teki ışığı görüyordu. Ve İsa'nın hizmetine de baktığımızda o çölde denendikten sonra hemen müjdeyi duyurmaya başladı. Ve şöyle diyor: tövbe edin çünkü göklerin egemenliği yaklaştı.
1: Evet.
0: Yani tövbe edin ve göklerin egemenliği yaklaştı. Sonra öğrencilerini seçiyor ve öğrencilerini seçtikten sonra şunu görüyoruz: öğrencileri adanmış bir şekilde İsa'yı izliyor. Bu bölümü özetleyerek anlatırsam, çağırdığı öğrenciler hemen ağlarını bırakıp onun ardından gittiler. Ve İsa biraz daha ilerliyor, Zebedi'nin oğulları Yakup'la Yuhanna'yı görüyor. Onlar babalarıyla birlikte teknelerin ağlarını onarıyorlardı. Onları da çağırdı. Hemen tekneyi ve babalarını bırakıp İsa'nın ardından gittiler. Yani biz demek istemiyoruz ki şimdi işte arabanız var satın, eviniz var satın gidin. Ama adanmışlık böyle bir şey. Yani bırakmak ve onu izlemektir. İsa Mesih'in takipçisi olmaktır. Yani bunun olumsuz örneği de başka bir kişi var. Bir kişi gelip İsa'ya soruyor: öğretmenim, sonsuz yaşama kavuşmak için nasıl iyilik yapmalıyım? Yani o iyilikle bir sonsuz yaşam olacağını düşünüyor. Ama İsa da ona diyor ki işte iyi olan hakkında neden soruyorsun? Yani Tanrı'nın buyruklarını yerine getir. Hangi buyrukların diyor. İsa Mesih 10 emri özetliyor. Öldürmeyeceksin, adam öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın gibi. Sonra adam diyor bunları yerine getirdim. Yani kendini iyi görüyor, tam görüyor. İsa da diyor ki eksiksiz olmak istiyorsan git varını yoğun sat, parasını yoksullara ver. Böylece göklerde hazinen olur. Sonra gel beni izle dedi. Evet, yani sorumuza dönersek İsa Mesih'in ardından gitmek ne demek diye kendimize sorduğumuzda adanmış bir şekilde İsa Mesih'i izlemeliyiz, onun takipçisi olmalıyız.
1: Evet, şimdi kısa bir araya gitmemiz lazım. Sohbetimiz çok güzel ama kısa bir aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: Ne demiş atalarımız? Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. İşte biz de bu sözden yola çıkarak doğru olduğu düşünülen meseleleri bir bilene sorarak öğrenmek ve anlamak için birçok konu ve konuya hakim konuklarla sizin yerinize sorarak öğrenmeye çalışıyoruz. Hayatın içinde olup da üzerine düşünmediğiniz konular doğrusunu öğrenelim de sorgulanıyor. Siz de doğrusunu öğrenmek isterseniz programımıza bekleriz.
1: Doğrusunu öğrenelim programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz. Maranata.

0: Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz sevgili dinleyicilerimiz. Bugün Yuhanna 8:12 ayetler üzerinde konuşuyoruz. Bu ayetlerde İsa yine halka seslenip şöyle dedi: "Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen asla karanlıkta yürümez. Yaşam ışığına sahip olur." diyor. Bunun üzerine konuştuk. İlk bölümümüzde programımızın aslında neden karanlıkla olduğumuzdan bahsettik. Günah nedeniyle ve Tanrı'dan uzaklaşmış olmak nedeniyle aslında karanlıkta olduğumuzdan bahsettik ve İsa Mesih'in dünyanın yaşam ışığı olmasından ve bu karanlığımızı aydınlattığından, gerçeği görmemizi sağladığından bahsettik. Ve İsa Mesih'in ardından gitmek, adanmışlık ve sadık olmak anlamına geldiğinden de biraz bahsettik. Şimdi ben şununla devam etmek istiyorum aslında pastörüm. İsa Mesih ardımdan gelen asla karanlıkta yürümez ve yaşam ışığına sahip olur diyor. O zaman İsa Mesih'in sağladığı ışıkta yürümek ve aslında ışık olmak yaşamımızı nasıl etkiliyor ve bu tam olarak ne demek bizim yaşamımız için?
1: Kısa ve öz olarak İsa Mesih'i izlemektir. Yani ışıkta yaşamak demek İsa Mesih'in ardından gitmek demektir. Hı-hı. Işıkta yaşamak İsa Mesih'in yaptıklarını yapmak demektir. Hı-hı. Yine ışıkta yaşamak elçilerde gördüğümüz, elçilerde ortaya çıkan ruhsal meyveleri, davranışları görerek onları yapmak gayretinde olmak demektir. Ve şöyle bir yazı var kutsal kitapta, yani İsa konuşuyor. Kalabalık ona şöyle karşılık verdi: "Kutsal yasadan öğrendiğimize göre Mesih sonsuza dek kalacaktır. Nasıl oluyor da sen insanoğlu yukarı kaldırmalıdır diyorsun? Kimdir bu insanoğlu?" İsa, "Işık kısa bir süre daha aranızdadır," dedi. "Karanlıkta kalmamak için ışığınız varken yürüyün. Karanlıkta yürüyen nereye gittiğini bilmez. Sizde ışık varken ışığa iman edin ki ışık oğulları olasınız." Evet, yani demek ki İsa o dönemde Yahudi toplumundaydı, vaaz ediyordu. "Işık benim," dedi, "ve siz karanlıkta kalmak istemiyorsanız, yani ışık aranızdayken beni izleyin." Ama peki bugün ne olacak? Yani İsa göklerde yaşıyor. Evet, o ölmedi, hamdolsun yaşıyor.
0: Evet.
1: Ama Tanrı sözü var bizde. Ve biz bu sözleri okuduğumuz zaman buna iman ediyor muyuz? Eğer iman ediyorsak İsa Mesih'in yaptığı işleri Tanrı sözünden öğreniyoruz. Yine ışıkta yürümenin sonucu pak yaşamdır. Ve elçi Pavlus şöyle bir örnek veriyor: "Sonuç olarak kardeşlerim, gerçek, saygıdeğer, doğru, pak, sevimli, hayranlık uyandıran, erdemli ve övülmeye değer ne varsa onu düşünün. Bende öğrendiğiniz, kabul ettiğiniz, işittiğiniz, bende gördüğünüz ne varsa onu yapın. O zaman esenlik veren Tanrı sizinle birlikte olacaktır." Yani demek ki biz öncelikle İsa Mesih'e bakmalıyız. Yani Tanrı sözünden onu iyi öğrenmeliyiz, iyi anlamalıyız, onu izlemeliyiz. Elçilere de bakmalıyız.
0: Evet. O zaman aslında İsa Mesih dünyanın ışığı ve aslında tanrısal söz ve o sözler aslında bizim içimizde yaşadığı sürece ve biz buna iman ettiğimiz sürece aslında o sözleri yaşamımızda görüyoruz ve yaşıyoruz ve böylece bir anlamda aslında bizlerde birer ışık olabiliyoruz diyebilir miyiz?
1: Evet, tabii ki. Yani İsa Mesih bizi kendi benzerliğine dönüştürmek istiyor ve iman ettikten sonra Tanrı sözü ve kutsal ruhun yardımıyla bunu yapıyor ve bizler de artık onun yüceliğini yansıtmaya başlıyoruz. Yani ışık bizden geliyorsa o zaman bilmeliyiz ki bu ışığı biz İsa Mesih'ten aldık ve bizden yansıyan da odur. Yine Matta bölümünde İsa Mesih söylüyor kendisini dinleyenlere: "Tuz ve ışık olun." Yani hem toplumu koruyun hem de yaptığınız işlerle onları aydınlatın diyor. Ve bugün biz de müjdeyi paylaştığımız zaman aslında İsa'nın söylediği bu sözlere önem verdiğimizi gösteriyoruz. Yani başka bir amacımız yok. İsa Mesih bize ışık olun dedi ve biz de bu ışık olmanın ne olduğunu bütün dünyaya göstermek istiyoruz ki dünya karanlıkta kalmasın.
0: Evet. Peki İsa Mesih dünyanın ışığı olarak kendisini adlandırıyor. O zaman şunu sormak istiyorum. İsa Mesih dünyanın ışığı ise o göğe alındığında biz tekrar ışıksız mı kaldık? Ya da çarmıh üzerinde öldüğünde biz ışıksız mı kaldık?
1: Evet, aslında iyi bir soru. Yani birçok kişi bugün gözüyle İsa'yı görmediği için ona inanmakta güçlük çekiyor. Hatta yani birçok kişi İsa Mesih'i diğer peygamberler ya da insanlar gibi görüyor. Çünkü yaratılış sonrasında işlenen günahın sonucunda bütün insanlar ölümlü doğuyor. Bütün peygamberler ölmüşlerdir. Günahlı oldukları için ölmüşlerdir. Eğer günahlı olmasaydılar ölmeyeceklerdi. Evet. Günahın yargısı ölümdür. Ama İsa Mesih öyle değil. Öldü, dirildi. Dirildikten sonra, yani bir mezarı yok, göğe yükseldi. Orada yaşıyor ve oradan yine Tanrı'nın sözü aracılığıyla ve kutsal ruhla bizleri aydınlatıyor. Ve şöyle yazıyor Yuhanna 12. bölüm 44-46 ayetlerde. İsa yüksek sesle, hem de öyle diyor, İsa yüksek sesle, bana iman eden bana değil beni gönderene iman etmiş olur. Yani hı hı. Kime? Tanrı'ya iman etmiş olur. Beni gören beni göndereni de görür. Bu örneği kullanıyor zaman zaman.
0: Evet.
1: Yani beni görüyorsanız Tanrı'yı görüyorsunuz. Biz İsa Mesih'i nasıl görüyoruz şimdi? Kutsal kitaptan görüyoruz. Tanrı'nın sözünden görüyoruz. İncil'de görüyoruz. Bana iman eden hiç kimse karanlıkta kalmasın diye dünyaya ışık olarak geldim. Yani hı hı. Tanrı sözü bizi aydınlatıyor. Yine Yuhanna 14-15-17 bölümde, yani ışıksız mı kaldık bağlamında bunu okuyorum.
0: Hı hı.
1: Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz. Ben de babadan dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir yardımcı, gerçeğin ruhunu verecek. Dünya onu kabul edemez. Çünkü onu ne görür ne tanır. Siz onu tanıyorsunuz. Çünkü o aranızdadır, aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır. Bu kim? İçimizde olacak olan? Kutsal ruh. Ve İsa Mesih göğe yükseldikten sonra bütün imanlıların bir arada bulunduğu bir yerde ansızın gökten güçlü bir rüzgarın esişini andıran bir ses geldi. Bulundukları evi tümüyle doldurdu. Ateşten benzer bir şeylerin dağılıp üzerlerine indiğini gördüler ve kutsal ruh artık geldi ve bizim içimize yerleşti. Ve İsa, evet, yani bugün göklerde ama ruh aracılığıyla,
0: evet,
1: bizim içimizdedir. Kolosiler 1:24-27 ayetlerinde Tanrı kutsallarına bu sırrın uluslar arasında ne denli yüce ve zengin olduğunu bildirmek istedi. Bu sırrın özü şudur. Mesih içinizdedir. Yani o zaman demek ki biz ışıksız kalmadık.
0: Evet.
1: Bu da size yüceliğe kavuşma umudu veriyor. Her insanı Mesih'te yetkinleşmiş olarak Tanrı'ya sunmak için herkesi uyararak ve herkesi tam bir bilgelikle eğiterek Mesih'i tanıtıyoruz. Evet, Mesih içimizdedir ve biz de buradaki Pavlus'un söylediklerine bakarak bu içimizde olan Mesih'in bütün insanlara ışık olması için tanıtıyoruz.
0: Evet, tabii ki ışık aslında çok fark edilebilir bir şey ama İsa Mesih ışık ise dünya neden İsa Mesih'i kabul etmedi o zaman?
1: İşte bu bölümün başında söylediğimiz bir ruhsal körlük vardı. Yani bazı insanlar gerçekten kördüler. Yani ışık olduğu halde bunu görmek istemediler. İsa kör adamı iyileştirdiğinde ben körler görsün diye geldim diyor. Yani bu kişiler bu dünyaya bağlılıklarında kalmak istediler. İsa Mesih'in yapmak istediklerini anlamak istemediler. Yani mucizeler yaptığı halde. Onu belki de en önemlisi belki de onu uluhi kimliğiyle, yani tanrısal kimliğiyle tanımak istemediler. Yuhanna 5. bölüm 41-47 ayetlerde şöyle yazıyor. İnsanlardan övgü kabul etmiyorum ama ben sizi bilirim. İçinizde Tanrı sevgisi yoktur. Yani neden kabul etmedi? Hı hı. Çünkü Tanrı'yı sevmiyorlardı. Tanrı'yı sevseydiler kabul ederlerdi. Ben babamın adına geldim ama beni kabul etmiyorsunuz. Oysa başka birisi kendi adına gelirse onu kabul edeceksiniz. Hı hı. Yani dünyada bir sürü sahte peygamber var.
0: Evet.
1: Yani bir sürü sahte öğretiş var. İnsanlar bunları kolayca kabul ediyor ama İsa Mesih'i kabul etmiyor. Yani dün öyleydi, bugün de böyle. Birbirinizden övgüler kabul ediyor ama tek olan Tanrı'nın övgüsünü kazanmaya çalışmıyorsunuz. Yani gerçek Tanrı'yı tanımak istemiyorsunuz. Ve anahtar sözcük burada iman. Diyor ki bu durumda nasıl iman edebilirsiniz? Yani Tanrı'yı tanımak istemiyorsanız, kendi fikrinizde gidiyorsanız o zaman siz Tanrı'yla bir ilişki kuramayacaksınız diye İsa Mesih anlatmaya çalışıyor.
0: Evet, o zaman insanda Tanrı sevgisi yoksa ya da Tanrı'yı merak etmiyorsa, aramıyorsa, bir gayret yoksa aslında yine de kendi düşüncelerine göre bir yaşam sürmek istiyorsa o zaman bunu anlamak istemeyecektir ve anlamayacaktır.
1: Evet, ve hatta İsa da bu şöyle söylüyor, diyor ki yani yazılanlara iman etmezseniz diyor benim sözlerime nasıl iman edeceksiniz? Yani yazılanlar dedi, Tevrat bölümündeki yazılanlar, evet, yani halk arasında bilinen diliyle. Eğer bu yazılanları kabul etmiyorsanız bana iman edemeyeceksiniz. Çünkü o yazılanlar İsa Mesih hakkındaydı. Gelecek kurtarıcı hakkındadır. Ve bugün de insanlar iman etmiyorlarsa neden iman etmiyorlar? İncil'de yazılanları kabul etmiyorlar. Ama daha çok İncil'i araştırmak isteseler, bir Protestan kilisesine gitseler, orada konuşsalar, onlar da müjdenin ne olduğunu daha iyi anlayacaklar diye düşünüyorum.
0: Evet, tabii ki daha önce de aslında biz bundan biraz bahsetmiştik, Eski Ahit ve aslında İncil'in birbirini tamamlayan yazılar olduğundan. Orada aslında Mısır'dan çıkışta İsrail halkının yani gece yolunu aydınlatan bir ateş sütunu vardı. Yine de bir aydınlatma durumu var. Bu bağlamda İsa Mesih'in sağladığı ışıkla nasıl bir benzerlik var?
1: Evet, onlar işte çıktıklarında Tanrı onlara yol gösteriyordu. Gece gündüz ilerlemeleri için Rab gündüz bir bulut sütunu içinde yol göstererek, geceleyin bir ateş sütunu içinde ışık vererek onlara öncülük ediyordu. Evet. Gündüz bulut sütunu, gece ateş sütunu halkın önünde eksik olmadı. Neden? Çünkü Tanrımız yaşayan bir Tanrı. Evet. Bu programda zaman zaman değindik. Belki izleyiciler bu konuşmayı dinliyorsa daha önce yapılan program başlıklarına bakarak bu yaşamla ilgili olan bölümü dinleyebilirler. Tanrı yaşayan bir Tanrı ve halkıyla birlikte yaşayan bir Tanrı. Halkın arasında olan bir Tanrı. Yani sadece göklerde, uzak yerlerde duran bir Tanrı değil. Evet. Ve onlara gündüz bulutla, gecede bir ateş sütunuyla önünden gidiyorlar. Yine başka bir kitapta, Nehemya kitabında, gündüzün bir bulut sütunuyla, geceleyin yollarına ışık tutmak için bir ateş sütunuyla atalarımıza yol gösterdin diyor. Yani İsa Mesih az önce diyordu, işte Tanrı'nın sözünü anlamak istemiyorsunuz dediğinde bu ayetleri ifade ediyor. Bu ve buna benzer ayetleri ifade ediyor. Nasıl Tanrı bir bulutla yol gösterdiyse, gecede bir ışık sütunuyla, ateş sütunuyla yol gösterdiyse, İsa da yeryüzüne geldiğinde, beden aldığında halkın arasında yaşadı ve kendisi o ışıktı. Ama ne yazık ki insanlar o ışığı izlemek yerine, onun sözlerine kabul edip iman etmek yerine kabul etmemeyi seçtiler. Tabii hepsi değil. Yani bir bölüm insan kabul etti, iman etti. Ama bir bölümü de ne yazık ki reddedip sonsuza kadar ondan ayrı kalmayı tercih etti.
0: Evet, ayetlere baktığımızda aslında tabii ki Tanrı'nın halkıyla ilgilenen ve aslında onun halkının yolunu aydınlatan bir ışığın kendisi olduğunu da görebiliyoruz. Aslında zamanımızın da sonuna geldik ama şunu sormak istiyorum ben. Bizler karanlığımızdan bütünüyle kurtulabilir miyiz? Ya da ne zaman kurtulabiliriz? Ne yapmak lazım? Sonuçta günah nedeniyle karanlıktayız ve Tanrı'dan uzaksak karanlıktayız. Ve bunu düşünen, belki o karanlığın içerisinden çıkmak isteyen bir insan ne yapmalı?
1: Şimdi biz dünyada, yani göksel bedenlerimize kavuşana kadar zaman süreci içinde yer alıyoruz. Ve bu zaman sürecine baktığımızda Tanrı'nın ne yapmak istediğini anlamakta güçlük çekiyoruz. Aslında kurtuluş dediğimiz tek bir olaydır. Evet. Yani ama bu olayın birkaç aşaması var. Ve ama bu aşama bir olay içerisinde, bu aşamalar bir olay içerisinde oluyor. Bir kişi İsa Mesih'e iman ettiğinde, yeniden doğuşu yaşadığında artık kurtuluşu tamamlanmıştır. Yani o kişi kurtulmuş, göksel bedenlerine kavuşmak hakkını almıştır Tanrı'nın vaadine göre. Bu böyledir. Ama bunu anlamak için, daha iyi anlamak için şöyle bakmalıyız. Geçmiş, yani iman eden bir kişi için söylüyorum. İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcısı olarak kabul eden bir kişi için söylüyorum. İsa Mesih'e iman ettiğinde kurtuldu. Yani bizler İsa Mesih'e iman ettiğimizde kurtulduk. Tanrı, Romalılar mektupta şunu yazıyor, 3:22-24 ayetlerde. Tanrı insanları İsa Mesih'e olan imanlarıyla aklar. Bunu iman eden herkes için yapar. Hiç ayrım yoktur. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. İnsanlar İsa Mesih'te olan kurtuluşla, Tanrı'nın lütfuyla karşılıksız olarak aklanırlar. Bir anda olmuş bir olay. Yani demek ki kurtuldu. Yeniden doğduk. Ama şimdi ne oluyor? Şimdi şöyle bir durum var. Biz artık Mesih'e aitiz. Biz Mesih'e ait olduğumuz için bize başka hiçbir mahkumiyet yok. Yani tekrar ölümü, sonsuz ölümü yaşamayacağız. Biz kurtulduk. Ve yaşam veren ruhun yasası Mesih İsa sayesinde beni günahın ve ölümün yasasından özgür kıldı. Ve insan benliğinden ötürü güçsüz olan kutsal yasanın yapmadığını Tanrı yaptı. Öz oğlunu günahlı insan benzerliğinde günah sunusu olarak gönderip günahı insan benliğinde yargıladı diyor. Yani şimdi bu dönemdeyiz. Artık bize bir mahkumiyet yok. Yani evet. Ölüm bize egemen olamayacak. Gelecekte ise artık göksel bedenlerimize kavuşacağız. Ya da İsa geldiğinde diriliş olacak. Hı hı. Yine aynı şekilde göksel bedenlerimize kavuşacağız. Ve bu kurtuluş o zaman tamamlanıyor. Hı hı. Şimdi bu üç olayı birleştirebiliyorsak biz iman ettik, kurtulduk. Şimdi bize ölümün mahkumiyeti yok ve gelecekte göksel bedenlerimize kavuşacağız. O zaman bu sorunuzu cevaplamış oluyoruz diye düşünüyorum. Aslında kurtuluş bir olaydır.
0: Hı hı, evet. O zaman İsa Mesih'in bize sağlamış olduğu kurtuluşa iman etmeli ve sadık bir şekilde İsa Mesih'i takip etmek, onun buyrukları içerisinde yaşayarak kutsal bir yaşam sürmemiz gerekiyor ve umutla aslında İsa Mesih'in ikinci gelişiyle tamamıyla bir Tanrı ile bir arada olacağız diyebiliriz.
1: Evet, hatta şunu da söyleyeyim son olarak kısaca. Hı hı. Biz iman ettiğimizde artık karanlık bize egemen olamaz. Şunu yazıyor Efesliler 1:13-14 ayette. Gerçeğin bildirisini, yani İncil'i, kurtuluşun müjdesini duyup İsa'yı, ona iman ettiğinizde siz de vaat edilen kutsal ruhla onda mühürlendiniz diyor. Hı hı. Yani ruh Tanrı Yüceli'nin övülmesi için Tanrı'ya ait olanların kurtuluşuna dek mirasımızın güvencesidir.
0: Evet.
1: Amin.
0: Süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum İsmail Bey sizlere. Bizi dinleyen dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmek isterseniz Radyo Maranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun efendim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
5: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
3: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya gireceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini

İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: eksi ve daha fazlası. Radyomarinata.com'da sizlerle.
1: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda İlahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
4: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.